yakan bir olmasın. Bu dünyada ben yaşadıkça iki yakan bir olmasın. İki yakan bir olmasın. İki yakan

vicdansız duysun, ben gidiyorum. Onun olsun bütün dünya, ben ölüyorum. Mezarıma gelir ağlar, ben biliyorum. Bana gözyaşları değil.

götürün aşkını, verin o zalime. Kalbimde izleri silindi bilsin, artık geri dönsün demeyeceğim. Dilimden adını düşürdüm bilsin. Kaderim bu diye büktüm boynumu, çevirdim bir başka yöne yolumu. Tozlu, tozlu bir albüme hapsettim onu. Hatıralar

Gayetsiz diyorlar. Gayetsiz diyorlar, aldırmıyorum. Gerçeğe, yalana inanmıyorum. Artık, artık ben her şeye boş veriyorum. Onu çok sevmekten, onu çok sevmekten yoruldum bilsin. Onu çok sevmekten.

0: gece nasıl böyleyim?
1: Ay efem reklam.
2: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası. GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
3: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa. Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest. 0533 148 6909. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
1: IFM reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
3: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi gurme enginarla taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
4: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
3: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
4: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
3: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
5: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM Reklam.

0: Kay FM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güveni ve kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
1: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374. Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya. Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM Reklam.

0: Kolay FM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
3: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
4: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
3: Tek yerden mi? Nasıl yani?
4: Bakış Eve gidersin. Mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
3: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
4: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
3: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
5: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres Yağcılar İçi, Efeler, Aydın.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Üstelik artık MemurSen üyelerine özel %15 indirim avantajı da NY Global Sigorta'da. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
6: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent, Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
7: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza, Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
8: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
7: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
8: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
7: Hemen arayın 0534 468 33 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş, mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B, Efeler, Aydın. Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
2: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM reklam.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güveni ve kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası. GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler Aydın. Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Üstelik artık Memur Sen üyelerine özel %15 indirim avantajı da NY Global Sigorta'da. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklımda huzur.
2: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
3: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
2: Tek yerden mi? Nasıl yani?
3: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
2: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
3: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
2: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
4: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
5: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası. Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM reklam.

0: Hay FM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güveni ve kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres: Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim: 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim: 0544 367 8436.
4: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde, No 42, Efeler, Aydın. İletişim: 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
1: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. Yıl Mezunlar Buluşması'na davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Medya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı, Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38, Temeller Mobilya, Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
3: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
2: Tek yerden mi? Nasıl yani?
3: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
2: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
3: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
2: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
4: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
5: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
6: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Üstelik artık memur sen üyelerine özel %15 indirim avantajı da NY Global Sigorta'da. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklımda huzur.
7: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
6: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
0: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
6: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
0: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
6: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
5: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
8: IFM reklam.
9: Komple komple komple bitiz. Komple komple komple kritiz. Komple komple komple tikiz.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş, mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B, Efeler, Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
4: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
1: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. Yıl Mezunlar Buluşması'na davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
5: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya. Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz.
0: özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
6: IFM Reklam.

0: Kay FM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş, mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B, Efeler, Aydın.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
3: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya, hepsi nasıl yetişecek?
4: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
3: Tek yerden mi? Nasıl yani?
4: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
3: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
4: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
3: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
5: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler, Aydın.
6: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
7: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
6: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
7: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
6: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Üstelik artık Memur Sen üyelerine özel %15 indirim avantajı da NY Global Sigorta'da. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklımda huzur.
8: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası. Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş, mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B, Efeler, Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
4: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
1: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. Yıl Mezunlar Buluşması'na davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374. Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı, Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM reklam.

sevgili dinleyenler. Saatlerimiz 12 gösterirken bir kez daha beraberiz. Hoş geldiniz. Bugün sizlere birbirinden güzel şarkılar dinletirken bir yandan keyifli sohbetimize devam ediyor olacağız. Ben Kazım ve sadece 5 dakika başlıyor.

kendine değer veren, çalışıp tırnağından arttırarak kendi pırlantası kendine alanlardan sonra Ümit Sayın'dan Ben Tabii Ki geliyor.

Sesimden de anlamış olacağınızı düşündüğüm üzere hastayım. Aydın'ın bu bipolar havası, yani sürekli değişen havasından nasibimi ben de aldım. Gece kışı yaşarken gündüz yazı yaşıyoruz ve bu değişimler gerçekten çok etkiliyor. Şimdi Yaşar'dan bir tanemle devam ediyoruz. Sonradan...

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası. GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın. Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Üstelik artık memur sen üyelerine özel %15 indirim avantajı da NY Global Sigorta'da. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta? Yanımda sigorta, aklında huzur.
2: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
3: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
4: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
3: Tek yerden mi? Nasıl yani?
4: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
3: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
4: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
3: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
5: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
6: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent, Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
7: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
6: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
0: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
6: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
0: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
6: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
8: IFM Reklam.
9: Reklamların ardından tekrar hoş geldiniz. Şimdi biraz nostaljik ama benim durumuma da uygun bir şarkıyla devam ediyoruz. Barış Manço'dan Nane Limon Kabuğu geliyor. Eski adam.

yıldızlar kayarken sizin dilekleriniz ne bilmiyorum ama benimki güneşimin tekrar doğması. Şimdi de Kenan Doğulu'ndan doktor geliyor. En çok ihtiyaç duyduğun şeylerden biri diyebilir ve devam edebiliriz.

Ve Tarkan başlamadan önce hemen araya girip numaralarımızı hatırlatmakta fayda var. WhatsApp'tan bize ulaşmak için 532-686-7837. 532-686-7837. Instagram'dan bize ulaşmak içinse IFM Denge 100.5.

0: varsam.
1: Ay efem reklam.
2: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası. GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler Aydın.
3: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa. Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
4: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
5: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
2: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374. Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
7: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
1: IFM reklam.
0: Sen ana, bir damla gözyaşın yeter. Sen üzülme gönlüm.
7: Reklamların ardından tekrar hoş geldiniz. Özgün'le devam ediyoruz. Ritmi biraz daha düşürüp

yapmadım ama. Siz hangi taraftasınız bilmiyorum. Yani sen ağlama mı yoksa sen ağla diyenlerden misiniz bilmiyorum ama ben Pinhani gibi bilir o beni diyenlerdenim. Benimle ilgili her

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güveni ve kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası. GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler Aydın.
2: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
3: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
2: Tek yerden mi? Nasıl yani?
3: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
2: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
3: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
2: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
4: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
5: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
6: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
5: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
6: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
5: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Üstelik artık MemurSen üyelerine özel %15 indirim avantajı da NY Global Sigorta'da. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta? Yanımda sigorta, aklımda huzur.
7: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent, Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
8: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası. Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM Reklam.
9: Reklamların ardından tekrar hoş geldiniz. Şimdi de gripine devam ediyoruz.

Ve sırada Kıymet Hanım'dan bir istek parça var. Demiş ki, Fadime ve Fatma Hanım için bir şarkı çalabilir miyiz? Bayram tatlısı yapıyorlar. Motive etmeye ihtiyacımız var. Yasemin Mori'den Ne Olur Ne Olur Ne Olur geliyor.

sırada sizlere sormak istediğim bir soru var. En son neyi bilmediğinizi utanmadan itiraf edip öğrenmeye çalıştınız? Mesela... Arkadaşlarınız bir filmden bahsederken bilmediğiniz halde biliyorum dediniz mi? Tabii ki bu minik yalanlar ellerinizin kiri diyor. Selin Cıngır'dan ellerinin izinden devam ediyoruz.

Hazır Aleyna Hanım daha girmemişken şarkıya hemen bir dinleyenimizin mesajını okuyorum. Demiş ki, geçen gün bir arkadaş grubunda bir filmden bahsettiler. Ben de biliyormuş gibi, biliyorum onu dedim. Ama içimden bu ne ya diyordum. Eve gelince sessizce araştırdım. İnsan bazen öğrenmekten çok bilmiyor, görünmekten korkuyor. Evet, özellikle arkadaş ortamlarında daha çok korkuyor. Hani bu tarz minik toz pembe yalanlara ben bir şey diyemiyorum ya. Hani hayatın vazgeçilmezi çünkü onlar.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güveni ve kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa. Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
4: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
1: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. Yıl Mezunlar Buluşması'na davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM Reklam.
6: Reklamların ardından tekrar hoş geldiniz. Şimdi Sıla ile devam ediyoruz.

ve Göksel gibi biz de olmaz mı deyip diğer cevaplara devam ediyoruz. Başka yalan söyleyenler olmaz mı? Mesela bir dinleyenimiz demiş ki, okulda öğretmen sorarken el kaldırmaktan korkardık. Büyüyünce de o korku gitmedi pek. Bence bu yalanımızın sebebi bu. Ama bir noktada dedim ki, utanmak geçici, bilmemek kalıcı. Harika bir bakış açısı.

Ve şarkıyı bölerek bir kamu spotu yapıyorum. Sakın size gelen, geçen bayram sana şeker olamadım, bu bayram kurban olurum mesajlarına kanmayın.

Tan Taşçı'nın da dediği gibi, biraz dinlenmekten başka yok hayalimiz ve bu radyoyu dinleyen çoğu çalışanın da tek hayalinin bu olduğundan eminim. Şimdi sizlere bir dinleyenimizin attığı mesajı okuyacağım. Demiş ki, bugün mekanda garson çocuk ice latte'yi düşürdü, bardak kırıldı. İçerideki garson kız da aceleyle paspas getireyim derken tezgahtaki iki bardağı düşürdü. Arkadaşları da gülerken tezgahtaki kek kabını düşürdü.

0: Hay FM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güveni ve kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası. GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler Aydın.
2: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza. Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi gurme enginarla taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
2: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme enginar, Gölhisar mahallesindeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
2: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Üstelik artık MemurSen üyelerine özel %15 indirim avantajı da NY Global Sigorta'da. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
4: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
5: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
6: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent, Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
0: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
7: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
0: Tek yerden mi? Nasıl yani?
7: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
0: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
7: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
0: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
8: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler, Aydın.
5: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
9: IFM Reklam.
10: Ve reklamların ardından tekrar hoş geldiniz. Şimdi de Kıraç'la devam ediyoruz. Çayır çimen geze geze.

Yemek saati biraz geçti ama ben hala yemek yemediğim için aklım yemekte. Hayatınızda bunu asla yemem deyip sonra da yedikten sonra aşık olduğunuz yemek ne? Benimkisi zeytinyağlı enginar. Annem sürekli yapardı ve ben enginardan kaçardım resmen. Geçen sene bir lokma yedim ve şimdi tüm tabağı bitiriyorum. Arada anneme gidip enginar yok mu diye de soruyorum.

0: bir şey değil. Ha? Böyle mi olduk şimdi?
1: Evet, böyle oldu. Abi.
0: Hani en kötü gününde sen vardın yanımda.
1: Hiç
0: hani sen olacaktın.
1: En kötü günüm çünkü.
0: İyi de ben şimdi ne yapacağım?
2: Bir ortak geçmişimiz var. Bir de hep açık yara.

Ve bir diğer dinleyenimiz de ciğer demiş. Çocukken kokusuna bile midem bulanırdı. Bir iş yemeğinde nezaketen yedim. O günden beri her hafta sonu soframda olmazsa olmaz. Kokusu çok ağır, tadı da çok ağır bir yemek ama gerçekten seviyorum ben de. Hele çok iyi piştiğinde böyle lokum gibi oluyor ya.

ve kadın yaratıldı. Bütün erkekler ona kandı. Hep gururunun ardından baktı. Yine de gönüllerde yaşadı. Göçmen kuşlarını kıskandı. Diyar diyar dolaştı. Yine de unutulmadı.

Ve bir diğer dinleyenimize demiş ki patlıcan, 20 yıl boyunca tabaklardan ayıkladım. Çocuğuma yedireceğim diye kendim pişirmeye başladım. Pişirmeye başlayınca da bir deneyeyim tekrar dedim. Şimdi ikimiz de bağımlıyız demiş. Ben patlıcanın çekirdek kısmını asla yiyemiyorum. Ama kalanını seviyorum.

0: Ve yayın sonumuza doğru yaklaşıyoruz. Her güzel şeyin sonu var. Bizim yayınımızın da sonu var. En azından bugünlük. Yarın saat 12'de tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. IFM'le kalın.
1: IFM reklam.
2: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
3: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
4: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
5: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 7779. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
2: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya. Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. WaterBest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
0: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
1: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
4: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
5: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya, hepsi nasıl yetişecek?
6: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
5: Tek yerden mi? Nasıl yani?
6: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
5: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
6: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
5: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
7: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
8: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta? Yanımda sigorta, aklında huzur.
4: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
4: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. Yıl Mezunlar Buluşması'na davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya. Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkkale karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM reklam.

0: IFM reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarıçi, Efeler Aydın.
4: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için

0: 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
4: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta? Yanımda sigorta, aklında huzur.
0: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
5: IFM Reklam.

0: Hay FM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
4: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. Yıl Mezunlar Buluşması'na davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya. Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM reklam.

0: Reklam.
1: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz.

0: Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
2: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
3: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
2: Tek yerden mi? Nasıl yani?
3: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
2: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
3: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
2: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
4: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarçı, Efeler Aydın.
5: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent, Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
6: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Durumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
7: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
8: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
7: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
8: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zaman.
7: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
6: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
9: IFM reklam.

0: Sanayi, gücünüze güç katar.
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
0: Lezzete açılan kapı dendi mi düşünmeye gerek yok. Günlerden cuma, cumartesi, pazar günü geldi mi doğru adres Keşkekçi Hülya. O meşhur keşkek bir de Hülya ablanın ellerinden oldu mu, üstüne bir de bol tereyağı eklendi mi daha iyisi yok diyoruz. Yetişen yiyor, tadı damağınızda iz bırakıyor. Da sizleri lezzete bekliyoruz. İletişim 0537 968

TV'den ekranlarından, TV'den ana haber bülteninden iyi akşamlar. Adana'da meydana gelen trafik kazası bir aileyi yasa boğdu. İki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu karı koca yaşamını yitirirken çiftin 4 yaşındaki çocukları ise yaralandı. Adana'nın Sarıçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Menekşe mahallesinde yaşanan kazada Ramazan D yönetimindeki otomobil ile Muhammed Burak Çiçek idaresindeki otomobil henüz bilinmeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle araçlarda büyük hasar meydana gelirken Muhammed Burak Çiçek ile eşi Suzan Çiçek olay yerinde hayatını kaybetti. Çiftin araçta bulunan 4 yaşındaki kızları ise yaralandı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer otomobilin sürücüsü Ramazan D. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden Muhammed Burak Çiçek ve Suzan Çiçek'in cenazeleri olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlattı. Burdur'da kontrolden çıkan hafif ticari araç yaklaşık 20 metrelik uçuruma devrildi. Araçta sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı. Burdur'da meydana gelen trafik kazasında uçuruma devrilen hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Merkeze bağlı Karakent ile Kavacık köyleri arasındaki yolda seyir halinde olan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Şiddetli düşüşün ardından araçta bulunan sürücü Şerafettin Ö ile yolcular Zühre Ö ve Büşra Dilara Ö araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkarmak için çalışma başlattı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlattı. Aydın'ın Söke ilçesinde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin yeniden etiketlenerek piyasaya sürülmeye hazırlandığı işletmeye operasyon düzenlendi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 500 bin lira olan çok sayıda ürüne el konuldu. Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların sağlığını tehlikeye atabilecek ürünlerin piyasaya sürülmesini önlemek amacıyla yürüttüğü çalışma kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Söke ilçesi Gölbenz Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmenin son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerini yeniden etiketleyerek satışa hazırladığı bilgisine ulaşan ekipler teknik ve fiziki takibin ardından adrese operasyon düzenledi.

0: İşletmede yapılan aramalarda son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin üzerindeki bilgilerin çeşitli yöntemlerle silindiği ve ürünlere yeniden tarih basıldığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde binlerce konserve ürünün son kullanma tarihinin geçtiği belirlenirken bazı ürünlerin üzerine yeni tarih basıldığı, bazılarının ise tarih bilgilerinin tamamen silindiği ortaya çıktı. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon 500 bin lira olduğu belirlenirken tüm ürünlere el konuldu. Operasyon kapsamında gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
1: Aydın'ın Nazilli ilçesinde trafikte tehlike oluşturan elektrikli motosiklet sürücüsü polis ekiplerince yakalandı. 250 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün çeşitli suçlardan hapis cezası ile arandığı ortaya çıkarken verdiği cevaplarda şaşkınlık oluşturdu.
0: Aydın'ın Nazilli ilçesinde vatandaşların ihbar üzerine polis ekipleri tarafından durdurulan elektrikli motosiklet sürücüsünün hem alkollü hem de firari olduğu belirlendi.
2: Nefes alacağım ben. Dur bir dakika, yavaş bak. Çok hızlı değil.
0: Pınarbaşı mahallesinde cadde üzerinde kontrolsüz şekilde zikzaklar çizerek ilerleyen elektrikli motosiklet çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Trafikte tehlike oluşturan sürücüyü gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücünün peşine düştü. Kısa süre sonra 118 sokak üzerinde önü kesilen sürücü durdurularak kontrol altına alındı. Yapılan kontrollerde ayakta durmakla güçlük çektiği öğrenilen KÖ'nün alkol metre ölçümünde 250 promil alkollü olduğu tespit edildi.
2: Balon şişir gibi bir daha. Tamam bir daha. Devam. Tamam yeter.
3: Sen ne içtin? Alkol mü içtin?
4: Yok.
3: Daha alkollü değil mi?
5: Abi iki yerden aralması var.
6: İyi bir çöpçüsü gibi ya. Siz ne içiyorsunuz? 86-53.
0: Polis ekiplerinin yaptığı sorgulamada ise şahsın çeşitli suçlardan kesinleşmiş 2 yıl hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Olayın en dikkat çeken anı ise sürücünün polislerin sorularına verdiği cevap oldu.
3: Promil çıktı değil mi? Yanlışlıkla çıktı değil mi?
5: Şöyle arabayla yaslanmayın beyefendi. Şöyle abi bekle şurada.
3: Ne alkol ya değil mi?
0: Polis ekipleri tarafından sürücüye çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 133 bin lira idari para cezası uygulanırken ehliyetine de el konuldu. Gözaltına alınan KÖ işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Eski CHP milletvekili Müslüm Sarı, partide yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada CHP'nin iç yapısında ciddi sorunlar olduğunu belirterek sürecin üzücü olduğunu ifade etti.
7: İşte bizler de arzu etmiyoruz, hepimiz çok üzüldük.
0: Eski Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Müslüm Sarı, partide yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunarak sürecin kendilerini derinden üzdüğünü söyledi.
7: Partinin içi çok harap, gerçekten çok üzücü. Yani 103 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi ilk defa böyle bir olay ortaya çıkıyor. Biz bu olayların ortaya çıkmaması için elimizden gelen azami çabayı sarf ettik ama maalesef gerçekleştiremedik, bunu başaramadık.
0: Sarı, CHP'nin 103 yıllık tarihinde ilk kez bu kadar ciddi bir iç tartışma yaşandığını ifade etti. CHP'li milletvekillerinden oluşan heyetin Kemal Kılıçdaroğlu ile konutunda bir araya geldiği görüşmenin ardından konuşan Sarı, yaşanan olayların büyümemesi için yoğun çaba gösterdiklerini ancak istenilen sonuca ulaşılamadığını söyledi.
7: Parti yöneticilerimiz, o anda genel merkezin içinde bulunan yöneticilerimize bir diyalog kuramadık. Yani ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri partiden içeri giremedi. Biz içeri girip ya buraya bir aklı selim yol bulalım istedik ama bu gerçekleşmedi. Dolayısıyla Sayın Genel Başkan da son derece üzgün bu manzaradan dolayı. Bir karşılıklı değerlendirme yaptık, böyle bir süreç.
8: Neler?
7: Evet, şöyle partinin yetkili organı, biliyorsunuz kurultaydan sonra en yetkili olay parti meclisi. Parti meclisinin toplanması birinci önceliğimiz bizim. Parti meclisini bayram sonunda toplama planımız var. Bu bununla ilgili bir değerlendirme yapıldı. Sayın Genel Başkan da bayramdan sonra, yani parti meclisinden önce genel merkeze gelecektir. Kendi makamına. Bu süreci de şimdilik, yani genel merkeze gelmeden önce kendi ofisinde takip edecek, kendi ofisini yönetecek. Yani bayram sonuna doğru.
0: Sarı, partinin içi çok harap. Gerçekten çok üzücü. 103 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilk defa böyle bir olay ortaya çıkıyor. Biz bu olayların ortaya çıkmaması için elimizden gelen çabayı sarf ettik ama maalesef gerçekleştiremedik dedi.
7: Üzücü bir durum tabii ama neticede bir gereklilik var ve bu gereklilik çerçevesinde önümüzdeki süreçte partinin yetkili organları toplanacak ve bu yetkili organları bir yol haritası belirleyecek ve bu yol haritasına göre de hızlı bir şekilde ilerlenecek.
0: Sarı, önümüzdeki günlerde temasların süreceğini ve partide birlik mesajının korunması gerektiğini de sözlerine ekledi.
7: Partinin meşru yasal organlarını, yani söz konusu olan karar çerçevesinde resmi organların teşkiliyle ilgili süreçleri tamamlayacağız bu hafta. Yani parti meclisi toplantısı, Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı, ilk toplantı.
1: CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel, partinin süreç tamamlanana kadar genel merkezinin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu söyledi.
4: Bu sabah 7'sinde ne kadar Ankara'nın kriminal, tehlikeli, suçlu tipi varsa onları arkalarına alarak bu partiye saldırdılar.
0: CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel, partide yaşanan gelişmeler sonrası açıklamalarda bulundu. Özel, süreç tamamlanana kadar CHP'nin genel merkezinin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu söyledi. Ankara'da partililerle birlikte yürüyen Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi yakınındaki Milli Egemenlik Parkı'nda açıklama yaptı. Özel, yaşanan süreci değerlendirerek, "Biz o binadan çıktık, meraklısına bıraktık. Bundan sonraki genel merkezimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir," dedi.
4: Genel merkezimizi elimizden alarak, baba ocağına sokmayarak CHP'yi elimizden alacaklarını sananlara söylüyoruz. Biz o binadan çıktık, meraklısına bıraktık, sonuna kadar mücadele ettik ve şimdi bundan sonraki genel merkezimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndedir.
0: Parti işgalden kurtulana kadar mecliste olacaklarını ifade eden Özel, teslim olmuyoruz, boyun eğmiyoruz ifadelerini kullandı.
4: Partinin ilk genel merkezi de meclisteydi. Bu mücadele sırasında parti işgalden kurtulana kadar şu anki genel merkezimizde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki CHP kurulur. Teslim olmuyoruz, boyun eğmiyoruz, geri çekilmiyoruz. Sadece ve sadece kazanmak için, başarmak için kararlılıkla yürüyoruz, sizinle birlikte yürüyoruz.
0: Özel ayrıca CHP'nin yeniden halkın seçtikleri tarafından yönetilmesi gerektiğini belirterek CHP'yi halkın seçtikleri yönetecek dedi.
4: Partiyi 12 Eylül darbecileri gibi, 19 Mart darbecileri, 21 Mayıs darbecileri fiilen kapatmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi milletin dedikleri yönetmiyorsa, delegenin seçtikleri yönetmiyorsa, hele hele Cumhuriyet Halk Partisi'ni sarayın seçtikleri yönetiyorsa, Cumhuriyet Halk Partisi kapanmıştır.
1: Hatay'da radar kontrolüne takılan sürücü hız ihlali nedeniyle 4000 TL ceza aldı. Ehliyet aldıktan 12 yıl sonra ilk kez ceza yediğini belirten sürücü trafik ekiplerini tebrik etti.
8: Ceyhancan 428-20, Adana Ceyhancan 428.
0: Hatay'da trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen radar denetiminde hız limitini aşan sürücülere cezai işlem uygulandı. Denetimde durdurulan sürücülerden biri olan Servet Girgin, ehliyetini aldıktan 12 yıl sonra ilk ceza yediğini söyledi.
9: Ama şunu söyleyeyim, 8-12 yıldır ben de ehliyet daha ilk kez ceza yiyorum.
0: İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri Defne ilçesi Subaşı mahallesinde Antakya Defne yolu üzerinde hız kontrolü yaptı. Hız sınırının 80 kilometre olduğu güzergahta yapılan denetimlerde kurallara uymayan 6 sürücüye 2000 ile 12.000 TL arasında idari para cezası kesildi. Denetime yakalanan sürücülerden Servet Girgin 90 kilometre hızla seyrettiği için 4000 TL ceza aldığını belirterek uygulamayı yerinde bulduğunu ifade etti.
10: Yakalandık. Buna bir diyeceğim bir şey yok. Ayrıca tebrik ediyorum. Kendi güvenliğimiz açısından gereklidir.
0: Trafik ekiplerine teşekkür eden sürücü hız sınırını aştığı için pişman olduğunu da dile getirdi.
10: Ceza yediğime pişman değilim. İyi ki yemişim demek kendime biraz daha gelmemi sağladı.
1: Adana'da hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan ve protez bacaklı yaşamını sürdüren adam dolandırıcılık soruşturması kapsamında aldığı hapis cezası sonrası cezaevine girdi.
11: Yani ticaret yapıyordu. O da işte diyor bu şey babam para gönderecek. Onu diyor sana hani göndersin sana da borcum var. Onu al diyor geri kalan da bana harçlık gönderecek diyor.
0: Adana'da bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan ve geçmişte yaralanarak protez bacakla yaşamını sürdüren 43 yaşındaki Tarkan Torun dolandırıcılık soruşturması kapsamında aldığı ceza nedeniyle cezaevine gönderildi. İddiaya göre torunun tanıştığı bir kişinin borcunu tahsil etmek için kendi IBAN bilgisini verdiği ve bu hesaba gelen paralar nedeniyle yargılandığı belirtildi.
11: O da tamam diyor. Geliyor para, alıyor parasını kendi borç şeyini. Alacağını gerisini de adama veriyor. Bir iki bu gıcıklanıyor bu sefer. Diyor niye sen hani bana şey yapıyorsun? Abi diyor işte sen beni bilmiyor musun? Ben sana bir kötülük yapar mıyım falan.
0: Yapılan yargılama sonucunda toruna 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verildi. Kararın kesinleşmesinin ardından 24 Mart'ta gözaltına alınan torun cezaevine gönderildi ve işinden de oldu. Olayın ardından konuşan anne Fatma Torun, oğlunun suçsuz olduğunu savunarak oğlumun tek suçu IBAN vermekte dedi.
11: Yok diyor bir daha bana gönderme diyor yani ama o arada adam zaten dolandırıp bunun IBAN'ına atmış parayı. Yani sadece suçu alacağını almak için IBAN'ını vermesi.
0: Anne torun oğlunun hem sağlık sorunları yaşadığını hem de cezaevinde zor durumda olduğunu belirterek yardım çağrısında bulundu.
11: Bunun dışında bir suçu yok. Ceza aldı, hapse girdi. 2 ay oldu gireli. Şimdi de işinden oldu.
12: İşten çıkardı mı?
11: Evet işten çıkarıldı ayın 20'sinde. Yani çocukları var, eşi var, evi var. Ne yapacak bu çocuk? Hiç suçsuz yere sadece iyi niyetinin kurbanı oldu. Yetkililerin buna bir an önce bir çare bulmasını istiyorum. İbanını başkasına...
1: Kurban Bayramı öncesi Afyon Karahisar'da bıçak ve satır bileme ustalarında yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar kesim işlemleri için hazırlıklarını sürdürüyor.
0: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Afyon Karahisar'da vatandaşların hazırlıkları hız kazandı. Bıçak, satır ve baltalarını biletmek isteyenler bileme ustalarının yolunu tuttu. Bolvedin ilçesinde faaliyet gösteren usta Habib Akay, bayram öncesi yoğunluğun her gün arttığını belirterek ekipleriyle birlikte aralıksız çalıştığını söyledi. Akay, günlük ortalama 1500 bıçak ile yüzlerce satır ve baltanın bileme işini gerçekleştirdiklerini ifade etti.
13: Günlük ortalama 1500 bıçak, 500-600 satır. Bunun nazarında balta ve nacak bileme işleri devam etmektedir. Rabbim cümlemize hayırlı işler, hayırlı rızıklar versin.
0: Vatandaşlara da uyarılarda bulunan Akay, kesim aletlerinin işin ehli kişilerce bilenmesi gerektiğini, aksi halde hem kesim sırasında zorlanma hem de kazaların yaşanabileceğini vurguladı.
1: Aydın Efeler'de kurulan kurban pazarında bayram öncesi beklenen yoğunluk yaşanmadı. Besiciler artan fiyatlar nedeniyle vatandaşın daha çok fiyat sormak için pazara geldiğini belirtirken yüz binlerce liralık kurbanlıklar dikkat çekti.
0: Kurban bayramı öncesinde Aydın'ın Efeler ilçesindeki hayvan pazarında beklenen hareketlilik yaşanmadı. Satıcılar vatandaşların daha çok fiyat öğrenmek için pazara geldiğini belirtirken artan fiyatlar nedeniyle satışların geçen yıllara göre daha durgun geçtiğini söyledi.
14: Kurban
12: Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında hareketlilik başladı. Bakan çok ama alan yok.
0: Küçükbaş hayvanların 25 liradan başladığı pazarda büyükbaş kurbanlıkların fiyatı ise 400 bin liraya kadar yükseldi. Gülhisar'da kendi besi çiftliklerinde hayvan yetiştirdiklerini söyleyen satıcı Orhan Oymak, küçükbaş fiyatlarının hayvanın et verimine göre değiştiğini şu sözlerle anlattı.
14: Yani normalde fiyatlar 25 lirayla 40 lira arasında değişiyor sırtındaki ete göre. Mesela 30 liralık bir hayvanda, 30 liraya satılan bir hayvanda 35-36 kilo et yapacak hayvanlar var. Küçük hayvan pahalı, büyük hayvan ucuz. Yani adak keseceğim ben diye 10-12 kiloluk bir kuzuyu 10 bin liraya bulamıyorsun, alamıyorsun. Kuzu olduktan sonra. İri hayvan ucuz, küçük hayvan pahalı. Valla satışlar şu anda yok. Öyle durgun bir vaziyette. Zaten arife günü ve birinci bayram günü sabah oldu pazar. Yani şu anda millet geziyor. Gezmek için gelen var. Fiyat öğrenmek için gelen var. Alan çok nadir.
0: Çin'den gelen besici Yaşar Özkar da bu yıl satışların oldukça durgun olduğunu söyledi.
15: Durgun, çok durgun.
16: Çok durgun. Fiyat aralığı nedir?
15: Fiyatı millete pahalı geliyor mal. Onun için alım çok, yani zorlanıyor millet. Çok zorlanıyor alım gücünde. Fiyatla mesela bugün 100 binlerden aşağı hayvan yok yani. 100, 200, 304, 400 kadar hayvan var yani.
0: Özkar, vatandaşları kurbanlık seçerken dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı.
15: Ve kapağına dikkat edecek.
16: Kapağına?
15: Tabii.
16: Neyin kapağına?
15: Dananın kapağı olur. Kurban olacak olan hayvan belli olur. Onu dikkat etmesi lazım tabii. Başka öteki be hasta hasta hayvan gelmez kurban bayramına.
0: Efeler'deki hayvan pazarının en dikkat çeken kurbanlıklarından biri ise Çin'e Akçaova'da yetiştirilen Paşa isimli büyükbaş hayvanı oldu.
12: Hayvan pazarının gözdesi Paşa 1150 kilo ile 370 bin liraya alıcısını bekliyor.
0: Mustafa Taştan tarafından beslenen Paşa'nın yaklaşık 1 ton 150 kilo canlı ağırlığa sahip olduğu belirtildi.
17: Çin'e Akçaova Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı İsmail Üskar. Akçova Kabalar'da beslenme. Mustafa Taştan abimizin asıl sahibi bu, besleyen bu. Eski muhtarımız 20 yıllık muhtarlık yaptı. Şu anda emekliye ayırdık. 1150 kilo paşamız. Canlı paskülü. Evet, kurban kesimi, et kesimi 570 bandında. Yani 10 aşağı geliyor, 10 yukarı geliyor. Tahminimiz bu. 65 randıman yapar. 370'i bıraktık. Meğencimiz 350'ye alalım gibi düşünüyorlar. Yani nasip olursa verilecek.
0: Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Paşa için pazarda sıkı pazarlıklar yaşandı. 370 bin lira istenen dev kurbanlık için alıcılarla satıcı arasında uzun süre fiyat görüşmesi yapıldı.
18: 350 oldum gerçekten günah
19: oldu. 350 lira vermezler. 350 lira alalım
20: satın. Abi 350 lira pazarlık yapalım.
21: Dengeli konuşalım. Gerçekten dengeli konuşalım.
22: Ben düşüyorum.
23: Sen de bak. İki tarafı 350.
24: Hiç de batma gerekmiş.
23: Gerçekten
24: dengeli.
1: Kurban Bayramı yaklaşırken uzmanlar yanlış kesim ve hatalı et saklama yöntemlerinin hem sağlık sorunlarına hem de iş kazalarına davetiye çıkardığı konusunda uyarıyor. Aydın'da yıllardır kasaplık yapan Levent Yelgen, vatandaşların en sık yaptığı hataları anlattı.
0: İzlan Efeleri ilçesinde Kurban Bayramı öncesi vatandaşların kurban kesimi ve et saklama sürecinde yaptığı hatalar gündeme geldi. Uzun yıllardır kasaplık ve hayvancılıkla uğraşan Levent Yelgen, yanlış kesim uygulamaları ve etin bilinçsizce işlenmesinin hem sağlık hem de lezzet açısından sorunlara yol açtığını anlattı. Yaklaşık 46 yıldır aynı bölgede esnaflık yaptıklarını anlatan Yelgen, kurban etinin belirli bir süre havalandırılması gerektiğini şu sözlerle belirtti.
25: Şimdi et kesiminde insanlarımız genellikle yanlış da yapabiliyorlar. Şöyle yapabiliyorlar. Et kesildikten sonra etin güzelce dinlendirilmesi, havadar bir yerde birbirine değmeyecek şekilde dinlendirilmesi şart. Bu diyelim ki dana kesiminde havadar bir yerde 2-3 saat bir etin havalanması lazım. Ondan sonra eve geldikten sonra bir sinin içinde, sininin üstüne bir sofra bezi yazılarak, serilerek etler birbirine değmeyecek şekilde klimalı veya bir vantilatörlü bir odada bekletilmeli. 2-3 saat sonra bir etlerin yönlerinin çevrilmesi lazım, altı üst edilmesi lazım. Bu şekilde bir gün dinlendirdikten sonra etler işleme alınmalı.
0: Vatandaşların kurban etini ilk gün tamamen kıyma ve kuşbaşı yaptırma telaşına girdiğini söyleyen Yelgen, bunun doğru bir yöntem olmadığını vurguladı.
25: Vallahi en güzel şey bu. Bunun yapılmasını tavsiye ediyoruz biz, ama öbür gibi. Şimdi ilk gün işte kavurma yapalım. Tamam, müşterimiz ilk gün getirdiği zaman evinde kemiksiz yerinden alır, kavurmasını yapar, işte haşlamasını yapar. Geri kalanlarını da bütün olarak saklayıp ikinci günü veya üçüncü günü esnaf arkadaşları işletmesi lazım.
0: Kurban kesiminde uzman olmayan kişilerin görev almasının iş kazalarına neden olduğunu söyleyen Yelgen, bu konuda daha dikkatli olunması gerektiğini dile getirdi.
25: Kesimde de dediğimiz gibi yani berber, tesisatçı veya mobilyacı yani kesim yapması biraz saçma yani. Yani onun için ne oluyor? İş kazaları çok fazla oluyor. Şöyle bakın, burada devletimiz yavaş yavaş bu işi ele alıyor diye düşünüyorum. Artık kesim belgesi olacak. Biliyorsunuz ustalık belgesi, kalfalık belgesi. Bunlar bundan sonraki günlerde zaten tahmin ediyorum gelecek sene başlar diye düşünüyorum. İstenecek. Yani bu toplu kesim yerlerinde veya işte ama adam kendi kuyu kuzusunu kesecektir. Kesebilir. Bir tane, iki tane mesela. Ama eğer bu işi ticari olarak yapanlar varsa bunlar da ustalık belgesi, kalfalık belgesi olmadan yapamayacaklar diye düşünüyorum. Ve böyle yapılması lazım diye düşünüyorum.
12: Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Yok. Kurban Bayramı'nın zamanla daha ticari bir anlayışa dönüştüğünü düşündüğünü ifade eden Yelgen, insanların artık daha çok et miktarına odaklandığını söyledi.
25: Yani kurban işi artık ticari yöne döndü. Yani o biraz da dini yönü bitti yani işin. İnsanlar danaya girip 60'ar 70'er kilo eti alıp kıymasını, etini yaptırıyor, kuşbaşısını yaptırıyor, buzluğa koyuyor. Ondan sonra bunları yemeye gidiyor. Yani biraz iş de ticariye döndü diye sadece benim fikrim bu. Biz onu görüyoruz.
1: Aydın'ın Germencik ilçesinde Germencik Organik Pazarı markasıyla tanınan GOP kuru yemiş, Aydın merkezdeki ilk şubesini törenle hizmete açtı.
2: Aydın'ın Germencik ilçesinde Germencik Organik Pazarı markasıyla tanınan GOP kuru yemiş, Aydın merkezdeki ilk şubesini törenle açtı. Germencik'te temelleri atılan ve yöresel

0: amirleri ve çok sayıda davetli katıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen açılışta GOP Kuruyemiş'in Aydın merkezdeki yeni şubesinin hayırlı olması temennisinde bulunuldu. Açılışta konuşan eski Germencik Belediye Başkanı ve GOP Kuruyemiş işletme sahibi Ümmet Akın, davetlilere katılımlarından dolayı teşekkür etti. Ürün kalitesi, hijyen ve güven konularına büyük önem verdiklerini vurgulayan Akın, GOP Kuruyemiş'te yer alan birçok ürünün kendine özgü hikayesi ve lezzeti olduğunu söyledi.
1: Evet, buradaki ilkemiz arkadaşlar, inanırlık, dürüstlük ve güvenirlik bu tesisin içinde. Dolayısıyla burada birçok ürünümüz hikayeleri ve tadı, aynı zamanda lezzeti önümüzdeki günlerde göreceksiniz. Mesela ben bütün ürünleri anlatmayacağım ama sadece Nevşehir bölgemizden getirdiğimiz, üreticilerden aldığımız, temin ettiğimiz bir kabak çekirdeğini yediğinizde burada içindeki o tadı, ağızda bıraktığı inanılmaz lezzeti hep birlikte ancak yiyince göreceksiniz. Şu anda en çok sattığımız ürünlerden bir tanesi badem, kabak çekirdeği ve figolata, çikolatalı figolata. Bunun gibi birçok ürünümüz var. Özellikle vatandaşlarımızın sağlığına, hijyenine ve güvenine çok önem verdik. Dolayısıyla bu dükkan bizim değil, kıymetli aydınlılarımızın, hepinizin, hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. İnşallah aydınımıza hayırlı uğurlu olur. Ayağınıza sağlık, teşekkür ediyorum.
0: Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken de açılışta yaptığı konuşmada Ümmet Akın'la uzun yıllara dayanan dostluklarına dikkat çekti.
2: Sene 99, Ümmet Başkan'la biz ortaklarda sancılı günlerin içerisinden birlikte çıktık geldik. Ardından ortaklarda belediye başkanlığı yaptı rahmetlinin ardından. Onu da yad etmiş olalım. Ve sonrasında Germencik ve sonrasında Efe'lerle bir siyaset süreci. Evet, siyaset yapılır, koltuklar olur. Bugün vardır, yarın yoktur. Çünkü oralar size ait değildir. Ama hayatın içerisinde yaptığınız her işi kaliteli yapmanız lazım ki hayatın içinde hala daha bu dostları bir araya getirebilecek bir açılış esnasında insanların koşa koşa geldiği bir birey olabilmektir kıymetli olan. Hizmetleriniz ve yapmış olduğunuz eserler orada sizin için zaten amel defterinizde yer alır. Ama hayatınızı devam ettirdiğiniz süreçte devam eden amel defteri işte buradaki hazırundur. Burada bir arada olabilmek, o 99'dan beri abi kardeş hukukunu, başkanlıkların hepsinin gelip geçici olduğu bir ortamda bir arada olmak hem o insani vasfından hem de yaptığı her işi kaliteli yapmasından kaynaklı. Çünkü hayatı sürekli kendisini geliştirmek üzere kurguladı. Özel dersler aldı, hayatın kendi içerisinde gelişim adına ne yapılması gerekiyorsa hiçbirinden eksik kalmadı Ümmet Başkanı. Ve bugün de çok kıymetli bir yerin açılışında bu kadar kaliteli ürünü böyle hepsini deneye deneye gittik. Osman Gazi Başkan bana dedi ki, başkan acıktın herhalde dedi. Yok, hepsi güzel dedim. O yüzden ben bütün aydınları buraya sahip çıkmaya davet ediyorum. Lokasyon olarak da çok güzel. Nevşehir'deki Nevşehir'den gelen üründen bahsetti başkanımız ama tabii ben her şeyden önce burada Aydın İnciri'yle başlayıp Aydın'ın tüm ürünlerini burada kaliteli bir şekilde damak tadınıza uygun hem evinizde hem misafirlerinize hem de dışarı giderken, Aydın dışına giderken bu ürünlerimizi götürmenizi tavsiye ediyor ve bereketli olmasını temenni ediyorum. Bereket yoksa devamı yok. O nedenle bereketli olsun, hayırlı olsun, hayırlı uğurlu olsun. Allah nicelerini şubelerini açmayı da nasip etsin diyorum. Hayırlı uğurlu olsun.
0: Germencik Kaymakamı Sultan Doğruysa konuşmasında Germencik ismini taşıyan bir markanın Aydın merkezde şube açmasının kendileri için ayrıca anlamlı olduğunu söyledi.
3: Germencik Organik Pazarı'nın açılışı için burada toplanmış bulunuyoruz. İsmi Germencik olduğu için bizim için çok daha anlamlı. İnşallah Germencik'te temelleri atıldı, Aydın'da şubesi açıldı. İleride de Aydın'da ve başka şehirlerde de şubelerini görürüz. Kendisine hayırlı, bol kazançlar diliyorum. Başarılar diliyorum.
0: Konuşmaların ardından GOP Kuruyemiş'in ilk şubesi dualarla açıldı. Açılışa katılan davetliler işletmeyi gezerek ürünler hakkında bilgi aldı. Kuruyemiş'ten yöresel ürünlere, özel lezzetlerden hediyelik seçeneklere kadar birçok ürünün yer aldığı

0: Adığı şube ilk günden yoğun ilgi gördü.
1: Aydın'ın İncilova ilçesinde dangalak olarak bilinen yerli domatesin hasadı başladı. Lezzetiyle öne çıkan domates pazarda 100 liradan alıcı buluyor. Aydın'ın İncilova ilçesinde yerli halk arasında dangalak olarak bilinen domateste hasat başladı. Seralarda özenle toplanan domatesler, lezzeti ve yumuşaklığıyla özellikle kahvaltı sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Karabağ Mahallesi'nde üretim yapan Ebru ve Sezgin Ceylan çifti, bu yıl 4000 fideyle başladıkları üretimde verimin iyi olduğunu belirtti. Şekil bozukluğu nedeniyle geçmişte takoz ya da dangalak olarak adlandırılan domatesin artık yeniden değer kazandığını ifade eden üreticiler, ürünün pazarda 100 liraya kadar alıcı bulduğunu söyledi.
2: Çalışıyoruz. Verimler bu sene güzel. Geçen sene biraz zarar ettik. Bu sene verimimiz, tohumumuz çok güzel. Tabii eskiden tutulmuyordu. Şekil bozukluğundan eski adıyla takkoz diyorlardı, dangalak diyorlardı. Fiyat olarak bu iyileri 120 liradan pazarda. O dangalak olanlar 100 liradan gidiyor.
1: Üretici Ebru Ceylan, geçen yıla göre verimin daha iyi olduğunu belirterek ürünün lezzeti nedeniyle yeniden tercih edilmeye başladığını ifade etti.
2: Şimdi tutulur oldu. Şeyi de tadı da çok güzel. Yani verim olarak bunlar normal domatesler daha. Verim veriyor dangalaklar. Tabii biraz daha kademeli yani.
1: Sezgin Ceylan ise bu domatesin eski yerli köy domatesi olduğunu, tadının diğer türlere göre daha yoğun olduğunu söyledi.
3: Köy domatesi diyorlar bunu şu anda. Eski yerli köy domatesi. Tabii dangalak olduğu için dangalak geçiyor asıl. Eski köy domatesler dangalak çok yapardı. Bunu yaptığı için bunlar dangalak geçiyor biraz. Hani diğer domates gibi düz durmaz bunlar.
1: Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Hasan Ağa mahallesinde yetiştirilen ve coğrafi işaretle tescillenen Hasan Ağa enginarında hasat sezonu başladı. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yetiştirilen ve kendine özgü lezzetiyle bilinen Hasan Ağa enginarında hasat dönemi başladı. Coğrafi işaretle tescillenen ürün bu yıl üretici tarlasında tanesi en az 50 liradan satışa sunuluyor.
4: Gösteriyorlar. Biz bunu almıyoruz bile. Yani gözümüz bile görmüyor. Şu anda bizim için çanaklar önemli müşteriye. Abi bunları adamlar soyup satıyorlar. Biz bunlara bakmıyoruz. Baksana şuna.
1: Bölgedeki üreticiler Hasan Ağa enginarının veriminin düşük ancak kalitesinin yüksek olduğunu belirtiyor. Üretici Ömer Çinkaya, diğer bölgelerde bir kökten daha fazla ürün alınabildiğini ancak Hasan Ağa enginarında kalite için daha az ama iri ürün elde edildiğini söyledi.
5: 200 dönüm civarında enginar hasadımız başladı köylü olarak. Biz de Bayrampaşa cinsi ekeriz. Dönüme 400 kök anca sığdırırız. Çünkü bizim aralar yüksektir. Enginarın daha kaliteli, daha büyük olması için. Yaklaşık dönüme de 2000 civarı enginar anca alamayız da o civarlarda devam eder. Başka bölgelerinkinlerde daha fazla enginar alır ve böylelikle çanakları düşük olur.
1: Pazarlarda Hasan Ağa enginarı adıyla farklı ürünlerin satılabildiğini belirten üreticiler, vatandaşların bu konuda dikkatli olmasını istedi.
5: Enginar kuru kaldığı zaman lifleri sertleşme yapıyor. Bu da kılçık deniliyor. Bizim enginarımızın haftada bir sulandığı için yapma oranı yani neredeyse minimize. O diğer yörelerinkinde susuz tarım yapıldığı için bizim enginarımızı mesela tezgahtan gidiyorsun Hasan Ağa enginarı diye satıyorlar. Sen de aklında şöyle bir şüphe kalıyor. Hasan Ağa enginarı kılçık. Hayır, imkanı yok. Bakın burada. İmkanı yok.
1: İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Kurban Bayramı öncesinde kent genelinde toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerini arttırdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler Kurban Bayramı öncesinde kent genelinde taksi, minibüs ve servis araçlarına yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Özellikle şehirler arası otobüs terminali başta olmak üzere birçok noktada yapılan kontrollerde araçların çalışma ruhsatları, şoför tanıtım kartları ve yolcu güvenliğine ilişkin belgeler incelendi. Denetimlerde ayrıca araç içi standartlara uygunluk da kontrol edildi. Araç dışı korna ve ses sistemleri, koltuk düzeni, araç temizliği, durak harici bekleme ve araç içinde sigara içilmesi gibi ihlaller ekipler tarafından denetlendi. Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü yetkilileri bayram süresince ekiplerin 7 gün 24 saat sahada olacağını belirterek yolcu güvenliğinin öncelikli olduğunu vurguladı.
6: Araçlarda bulunması gereken belgelerde çalışma ruhsatı ve şoförlerin tanıtım kartı olması gerekiyor. Ayrıca araçlarda orijinal dışında korna, ses sistemi gibi ekipmanların bulunması yasak. Bazı araçların koltuklarında yırtık, sökük, kirli olanlar var ya da koltuğu ruhsat sayısındakiler eksik olanlar var. Bunları da tespit ettiğimiz takdirde ceza işlemler uyguluyoruz. 7/24 ekiplerimiz sahada bayram öncesinde yolcularımızın can ve mal güvenliği için, hemşehrilerimizin daha güvenli, konforlu seyahat etmeleri için. Taksilerde taksimetreyi açıp açmadığı, yolcuyu kısa mesafeye götürüp götürmediği, yolcu ayrımı yapıp yapmadığını bakıyoruz. En çok şoför tanıtım kartı olmayan araçları tespit ediyoruz. Bunlarda araç sahibine ve şoförü ayrı ayrı olmak üzere iki adet ceza işlemi uyguluyoruz. Bayram süresince de ekiplerimiz aralıksız olarak sahadalar. Sürücülerimizden trafik kurallarına riayet etmesini, yolcularımızdan da herhangi bir ihlal tespit halinde 153 üzerinden belediyemize şikayette bulunmalarını rica ediyoruz.
0: Aydın'ın Efeleri ilçesinde rahatsızlanan yaşlı adamın yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Apartmanın dar merdivenleri nedeniyle ambulansa ulaştırılamayan hasta merdivenli araç yardımıyla 3. kattan indirilerek hastaneye kaldırıldı.
1: Aydın'ın Efeleri ilçesinde sağlık ekipleri ve itfaiye personeli rahatsızlanan yaşlı bir vatandaşı hastaneye ulaştırabilmek için zamanla yarıştı. Cuma mahallesi 213. sokakta bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre apartmanın 3. katında yaşayan yaşlı adam aniden rahatsızlandı. Yakınlarının durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaşlı adama ilk müdahaleyi evinde gerçekleştirdi. Ancak apartmanın merdivenlerinin dar olması nedeniyle hastanın sedye ile aşağı indirilmesi mümkün olmadı. Bunun üzerine itfaiye ekiplerinden destek istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenli araçla binanın 3. katına ulaştı. Araç sepetine yerleştirilen özel demir sedye yardımıyla yaşlı adam dikkatli bir şekilde bulunduğu daireden alınarak aşağı indirildi. Başarılı operasyonun ardından sağlık ekiplerine teslim edilen yaşlı adam ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
0: Antalya'nın Manavgat ilçesinde turist taşıdığı gerekçesiyle korsan taşımacılık yaptığı iddia edilen araç sürücüsü polis tarafından durduruldu.
1: Antalya'nın Manavgat ilçesinde korsan taşımacılık yapıldığı yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Sorgun mahallesinde bulunan Manavgat otogarı girişinde yaşanan olayda 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbarda bir VIP araçla turist taşındı ve korsan taşımacılık yapıldığı öne sürüldü. Bunun üzerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri belirtilen aracı durdurdu. Polis ekiplerine açıklama yapan sürücü, aracında bulunan Kazakistanlı turist aileyi maddi sıkıntı yaşadıkları ve yanlarında küçük çocuk bulunduğu için yardımcı olmak amacıyla aracını aldıklarını söyledi.
7: Çocuk vardı.
8: Para karşılığı yolculuk.
7: Hayır, paraları bile yok, paraları bile. Kalktın mı abi? Ben de çocuk vardı, şey yapmadım.
1: Ekipler daha sonra araçta bulunan turist aileyle görüşerek sürücüye herhangi bir ücret ödeyip ödemediklerini sordu.
8: Paranız yok. Siz para karşılığı mı bindiniz yani?
9: Yok, ne bundan WhatsApp'tan yazdım.
8: Yazdınız. WhatsApp'tan yazdınız.
9: Bunun numara bu arada edeyim ben.
8: Tamam. Sizi ücretsiz mi götürüyor gideceğiniz yere? Onu soruyorum. Ücretsiz.
1: Olay yerinde bulunan bazı taksiciler ise turistlerin daha önce taksi durağına geldiğini ve fiyat aldıktan sonra farklı bir araçla yolculuk yaptıklarını öne sürdü.
10: Biraz önce otogara Kırgız bir müşteri geldi. Biz fiyat verdik. Fiyatın bize çok olduğunu söyledi. Aşağıya ineceğini, aşağıdan taksi çağıracağını söyledi. Biz de seslenmedik. Aşağıya indi Kırgız müşteri. Baktık ki Kırgız bir müşteri, Vito bir VIP araba geldi. Bunun korsan taşıma olduğunu hissettik zaten.
1: Polis ekiplerinin yaptığı inceleme ve turistlerin beyanlarının ardından araç sürücüsünün yoluna devam.
0: Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Yeniden görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.

Sözü yerel yönetimlerin nabzı. Soruların sorulduğu, sorunların konuşulduğu program Söz Muhtar'da. Mahallenin gündemi, muhtarların değerlendirmeleri ve yerelden yükselen sesler TV'den ekranlarında. Söz Muhtar'da her hafta farklı konukları ve gündeme dair önemli başlıklarıyla her çarşamba saat 15'te TV'den de.

0: Ja, Agnes, ze is een beetje negatief soms, hè. Als je iets tegen me gooit, weet je niet. Ben onlar indik bir camuş gibi oluyor, camuş.
1: Coşkun amca, bunun için biz sevgimizi katıyoruz, sevgimizi.
2: Coşkun amca, en kaliteli baharatlara, en taze sarımsakları katıyoruz çocuğumuza.
3: Efe Met kasam, besi hayvanlarını katıyoruz içine Coşkun amca.
0: Be, helal olsun arkadaşlar ya. Şimdi anladım ben enerjinin nereden geldiğini. Sizi gidirler sizi.
4: Ooo, Gül abla hoş geldin.
5: Hoş bulduk, hoş bulduk. Tuh, iki gözü kör olmayasıca. Kanarı herif. Nereye geldin be doktor, ev gelmedin. Efemet, baş yiye sucuktan gelip yiyip yiyip, ondan sonra benim başımın derdi olup dursun. Değil mi? Tebellüş olup dursun. Beni bak bakayım lan. Sen utanmadın mı? Üç tane kapıda yolların yönünde beni kesiyor da oturmuyor. Ha? Bundan sonra bu sucukları yiysen, sakın ol evi gelme. Sakın gelme. İçeri sokman kapının önünü yatarsın. Onu gör, tamam mı? Gör de evde görürler yatarsın.
0: Neden? Neden karı? Senin tırtırından bıktım arkadaş ben ya. Ben burada huzur buluyorum. Ben burada karnımı doyuruyorum arkadaş. Çocuklar, iyisiniz, hoşsunuz. Efendim, başyiğ sucuklarını, tüm Türkiye lezzetini, kalitesini, hijyenini tanıttınız gari. Çiğnedi direksiniz değil mi?
6: Vallahi ana, ben de bayılarak yiyorum. Hatta gece sucuk yemeden uyuyamıyorum.
7: Öyle olmam mı ya? Kalite, kalite. Anacığım, dediğin doğru. Çok lezzetliymiş bunlar. Yerden göğe kadar haklısın.
5: Veli oğlum, bu sucuk yemeyin değil mi? Verin, verin yesin. Ben de çok seviyorum. Ben de yiyorum da, yalnız bu sucukları yedikten sonra bu evi yollamam. Sonra benim başım tebelleş oluyor. Ha, burada kıvrılsın yatsın. Da, hani bu ikizden şeyler nerede, altınlar nerede? Hemen şaşırman canım, telaş etmen. Hemen paniklemen. Ben o altınlardan bahsedeyim ben. Baksana o altından güzelliğine. Başlı sucuklar o altınlardan daha değerli. Ondan üst kıskan kal, alın gelin. Sen bakayım boynuma.

0: O zaman neymiş? Efendim kaşık çıktıları. Şirkan şirkan doğdurur çocukları. O zaman neymiş? Kalite asla tesadüf değilmiş.
1: Kalite asla tesadüf değil. Hadi gidelim kaliteyi evde kontrol edelim karıcığım.
0: Hadi otur yere. Hadi bakayım. Hadi. Sen orada durun gel. Hadi biz gidiyoruz. Giy bakayım bunu. Hadi al oğlum al. Hadi.
2: Hadi hayırlı işler.
3: Türkiye'nin alanında önde gelen deprem bilimi hocaları. Hepsi toplumu bilinçlendirmek için çalışıyor. Bugün bize ortak bir mesajları var.
4: Önce mesaj. Afet anında sağlıklı iletişim kurmak için
5: yapmamız gereken
6: aramak yerine önce mesaj atmak.
4: Örneğin
6: internet destekli uygulamalar üzerinden
4: bir acil durum grubu kurabiliriz.
6: Böylece afet anında
5: mesajlaşarak hızla iletişime geçebiliriz.
4: Arama ihtiyacı hissederseniz de
6: yine internet destekli uygulamalar üstünden aramanızı gerçekleştirir.
4: Tüm dünyada mobil iletişim altyapıları nüfusun bir kısmının aynı anda kullanımına göre tasarlanıyor.
5: Bu yüzden siz de afet anlarında önce SMS'le veya internet destekli uygulamalardan mesajla haberleşmeyi unutmayın.
3: Böylece herkes sevdiklerinden hızlıca haber alabilir ve yardım ekiplerinin iletişim hatlarını hep açık tutmuş oluruz. İşte bu yüzden
4: önce mesaj.
7: Yıl 1954. Vakıfbank Türkiye'nin kalkınma rüzgarına güç vermek için kurulduğunda Türk sinemasında da onun rüzgarı esmeye başlamıştı. Yeniliklerin Bankası Vakıfbank ile Türkiye ilk otomobil gişeli şubesine kavuştuğunda Asya ile Avrupa'da birbirine kavuşuyordu. Sporda ülkemizin gurur kaynağı olacak Vakıfbank Spor Kulübü 1986'da kurulduktan kısa bir süre sonra Vakıfbank ilk yurt dışı şubesini 90'ların başında New York'ta açıp dünyaya açılmıştı. Bu sırada Barış Manço şarkılarıyla sınırları çoktan aşmıştı. Biz 72 yıl boyunca nice güzel anlara şahitlik ettik. Daima ülkemizin yanında finansın merkezinde olduk. Bundan sonra da hep birlikte nice güzel anlara, nice güzel yıllara. Vakıfbank, daima seninle.

0: Hay FM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
4: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. Yıl Mezunlar Buluşması'na davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM reklam.

0: Hay FM reklam.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Acı bir veda ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
4: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: Ay FM reklam.

0: bakayım buna. Hadi al oğlum al. Hadi.
1: Hadi hayırlı işler.

0: Ege'nin dünyaya açılan penceresi TV'den ekranlarından denge noktasından merhaba, iyi akşamlar. Bugün Sayın Hukukçu Sosyolog Zekai Savaşlar ve eski Aydın Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Aksu ile beraberiz. Haldun Haşmet Aysan ve Serhan Seyhan mazeretler nedeniyle aramızda değiller. Biliyorsunuz iki haftadır benim yoğun program nedeniyle de karşınızda olamamıştık. İki haftalık aranın ardından tekrar beraberiz. Sayın Başkan hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk.
0: Yani gündem yoğun.
1: Valla gündem bana göre boş. Gündem kavga, gürültü, sorun çözen bir gündem değil.
0: Evet.
1: Milleti meşgul eden, milleti efendim adeta uyutan, milleti birbirine düşman eden bir gündem var.
0: Evet.
1: Ben böyle yoğunluk istemiyorum ya. Türkiye'de
0: evet.
1: Çözüm istiyor.
0: Şimdi Sayın Başkanım, gelişmeleri siyasi açıdan sizinle değerlendireceğiz. Fakat konunun sosyolojik ve hukuki açıdan da değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sayın Savaşlar, mutlak butlan bugün Türkiye'nin gündeminde hukuk fakültesinde birinci sınıfta hukuk fakültesi öğrencilerin yoğunca duyduğu ve beyinlerine kazınan bu ifade artık bugün tüm Türk halkının beynine kazınmış durumda. Mutlak butlanın yok hükmünde olduğunu artık topluma ezberlettirildi bu gelişmelerle. Siz Cumhuriyet Halk Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel kurulu ile ilgili verilen mutlak butlan kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Önce şunu ifade edeyim ki tartışılan konu seçimle gelmiş olan bir siyasi parti yöneticilerinin ve Yüksek Seçim Kurulu'nun da onayladığı bir seçimi mahkeme iptal eder mi etmez mi? Tartışma esas noktası bu. Bu evet. konuda yetkili makamların bir görüş bildirmediğini görüyoruz. Yani bu işte bir efendim mütala bir şey, kesin bir şey yok. Esas tartışmanın konusu bu. Mutlu yok hükmünde sayılması, etmesi falan filan. Şimdi olayı toplumsal açıdan, sosyolojik açıdan baktığınız zaman bütün Türkiye'yi meşgul ettiği gibi siyasilerin, yani Türkiye'yi yönetmek, bu milletin kaderini tayin edecek, insanların hayatlarına değecek, bu şekilde kararlar alacak insanların vasıflarını, karakterlerini, şahsiyetlerini görmek açısından çok enteresan bir nokta oldu bu. Toplum bu bakımdan rahatsız oldu.
0: Evet.
2: Neden diyeceksin? Şimdi vatandaş geçim derdinde, bunlar seçim derdinde diyor. Yani şimdi siyasilerin şeyi. Şimdi bir kongrede delegelerin menfaat karşılığı oy verdiği şeklindeki husus suç unsuru taşıyor mu taşımıyor mu? Bir tartışılması gereken konu bu. Seçim kanununda ve diğer yasalarda bu suç teşkil eder mi etmez mi? Bunu
0: o zaman bütün seçimler butlan değil mi? Neticede promosyonlar dağıtılıyor.
2: Aynen öyle.
0: Mesela ben seçim dönemi çakmak dağıtmak da bence şey yani.
2: Şimdi onun için hani o zaman bayi toplantısı da yapmayacaksın. Bilmem ne yapmayacaksın. Yani bunlar hepsi bu kapsama girer. Hatta çok enteresan, Amerika'da son seçimde o dünyanın en zengin adamı olan
0: Elon Musk.
2: Musk oy başı $100 para dağıttı. Bir eyalette. Yani bir delege de değil yani oy başı. Şimdi bu yapıda bu bir suç teşkil eder mi etmez mi? Hukuk felsefesi açısından buna bakmak lazım. Şimdi mesela belediye başkanı efendim reklam olsun diye afiş dağıtıyor, kalem dağıtıyor, şapka dağıtıyor. Bunun için kendini tanıtmak için bir karşılık gücü. Bir sefer vaatler oluyor değil mi? Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Şimdi bu delegelere efendim telefon hediye etmek, şu bu suç olur mu olmaz mı? Bir kere bu açıklığa kavuşması lazım. Yani hukukun meselesi bu. Bugünün meselesi değil.
0: Evet.
2: İkincisi memleketi, ülkeyi yönetmeye talip, dediğim gibi devlete emanet edilecek kadroların böyle bir hareketi içine girmeleri, en üzücü taraf budur. Yani yönetemeyecekleri, yani yetersiz, buna söylemek mecburiyetindeyim, kifayetsiz. Yani şimdi şöyle bir şey. Diyorlar ki efendim demokrasi yara almıştır. Ben size söyleyeyim. Demokrasi yara mara almamıştır. Neden almamıştır? Şimdi bu kongre için savcılık resen bir soruşturma başlatmamıştır ki. Hatay eski belediye başkanı ve 3-5 kişi davacı olmuştur.
0: Evet.
2: Savcının önüne, hakimin önüne bu dosya gelmiştir. Onlar da gerekli delillere bakmıştır. Hakim de gerekli incelemeyi yapmıştır. Bu kararı vermiştir. Eğer bu partinin kendi bünyesindeki elemanları davacı olmasa idi, böyle bir mevzu olmayacaktı. Demek ki mesele kendi aralarında çıkan bir şeydir, husustur. Buradaki fazilet ve hani ahlak meselesi var diyor ya Kılıçdaroğlu. Evet. Fazilet ve ahlakın ne olduğunu anlamak için şu soruyu aklıma getiriyorum. Diyorum ki bu partinin sahibi kim? Diyorlar ya baba ocağı, baba evi. Acaba siz o babaya layık insanlar mısınız ki bu vaziyete geliyorsunuz? Bunu bir düşünmek lazım. Nitekim pazar günü, yani dün beni bir arkadaşım vardı, 55-50 senelik avukat. Diyor ki ben de 55 senelik CHP'liyim diyor. Benim sınıf arkadaşım. Üst yöneticilik yaptı, Ecevit'le Baykal'la siyaset yaptı İstanbul gibi yerde. Diyor ki bu parti diyor bizim partimiz olmadı diyor. Çıktı diyor. Bu CHP değil bu diyor. Ben tanıyamıyorum diyor. Ben hala üyeyim ama diyor gelen insanlara partiye bakıyorum. Biz bu değiliz diyor adam. Şimdi bu parti kimin dediği zaman fazilet ve feragat konusunda bir örnek olsun diye şu meşhur hikayeyi anlatacağım size. Bunu Süleyman Peygamber'e de izafe ederler. Harun'a işte izafe ederler. Biz Süleyman Peygamber diyelim. İki kadın geliyor, bir çocuğa bu benim diyor. İkisi de. Peygamber de tabii karar verecek. Ne yapayım diyor. Sana mı vereyim, ona mı vereyim? Şimdiki gibi DNA testi de yok. Diyor ki o zaman diyor çocuğu diyor ortadan ikiye böleyim. Yarısını sana vereyim, yarısını sana vereyim diyor. Kadının biri tamam diyor, kabul ettim diyor. Öteki hayır ben diyor kabul etmedim diyor. Çocuk benim değil diyor, onun olsun diyor. O zaman Süleyman Peygamber anlıyor ki çocuğun diyor, esas annesi diyor kabul feragat eden kabul etmeyen diyor.
0: Bölünsün istemiyor.
2: Şimdi CHP bu duruma geldi. Parti iktidarı yürüyor diyorsun. Kalkıyorsunuz siz koltuk için mücadele ediyorsunuz. Çekil kenara be kardeşim. Al de senin olsun de parti yürüsün de. Eğer samimiysen. İşte bunlar samimiyet testinden geçemeyen insanlar. Bu samimiyet testinden geçemeyen insanlara bu millet, bu halk nasıl güvensin ya?
0: Evet. Kılıçdaroğlu'na tabii çok büyük bir öfke var. Yani özellikle Cumhuriyet Halk Partisi tabanından çok büyük öfke var. Sayın Savaşlar döneceğim. Sayın Aksu yani nasıl görüyorsunuz? Bu işin siyasi sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Bir şey daha cümle eklemek isteyebilirim. Söyleyeyim. Şimdi kıymetli izleyenlerim, yani bizim programımızı takip edenler bilirler. Ben şahsen hiçbir siyasi grubun içinde olmadığım gibi siyaset mantığıyla at gözlüğü de olaylara bakmıyorum. Evet. Sadece ve sadece konjüktürel yapıyı hukuki ve mevcut durumuyla değerlendiriyorum. Yani bunu böyle baştan söyleyeyim bir kere.
0: Yok, bizim konuştuklarımızla ilgili bir endişemiz yok abi. Yani neticede
2: ikinci önemli bir konu. Bakın burada ben artıları da eksileri de söylüyorum. Anlatabildim mi? Esas önemli vurgulamak istediğim mesele sonuç değil, sebepler üzerine duruyorum. Onun için bu meseleyi insanlarımızın devlete, demokrasiye inancını boşa çıkarıyor, körlüyor. Evet. Böyle siyasetçilere mi diyor ben oy vereceğim diyor. Esas sorun burada.
0: Evet, maalesef. Evet Sayın Aksu. Siz.
1: Evet, şimdi ben tabii sizin söylediklerinize kısmen katılıyorum. Ama bunu daha geniş bir perspektifte bakarsak Türkiye'nin siyasi yapısı aynı hastalığa yakalanmış görünüyor. Yani sadece bir Cumhuriyet Halk Partisi veya ana muhalefet partisinin kendi içindeki anlaşmazlığı, yetersizliği, kendi içindeki yarışı olarak da görmüyorum. Bu değişik nedenlerle bütün siyaset dünyasının tamamına bulaşmış bir hastalık. Bu koltuk hastalığı mı diyelim, iktidar hastalığı mı diyelim. Dolayısıyla memleketin meselelerini çözmeye yönelik çalışmalar yerine herkes bir hile peşinde, herkes bir koltuk peşinde, herkes bir hainlik peşinde. Dolayısıyla Türkiye'deki gündem Maalesef sabahtan akşama kadar dün Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkez binası seyredildi. Bütün kanallarda.
0: Maalesef.
1: Ya Türkiye bunu hak etmiyor ya. Türkiye bu kadar yapay bir gündemi, kavga seyretmeyi, siyasetçilerin kendi içinde nedeni ne olursa olsun, iddialar çeşitli. Kılıçdaroğlu neden geliyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine? Çok büyük tepki var. Yani ben zamanında Sayın Kılıçdaroğlu'yla tanıştım. Siyaset öncesinde de tanıştım. 1999'da çok ciddi ilişkilerimiz oldu. Genel müdürken Sosyal Sigortalar Kurumu'nda. Daha sonra genel başkan olmadan önce de tanıştım. Onun bir sözüne çok irkildim. Yani Dersim isyanıyla ilgili bir özür dileme noktasına getirdi. Yani arkasında İngiltere'nin olduğu, tarihi belgelerle kanıtlanmış olan bir isyan, Atatürk'ün büyük güçlüklerle bastırdığı bir isyanı aklayan bir çabaya girdiği gün, onun Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında neden oturtulduğunu, neden bütün Cumhuriyet Halk Partilerinin ayağa kalkıp sen Atatürk düşmanı mısın demediğine hayret ettim. Ama bizde hep bir güç etrafında toplanma var. Kim tepedeyse ondan bir kılda ben kopartayım. Bütün siyasi partilerde var bu.
0: Evet.
1: Kim koltuktaysa, kim güçlüyse onun etrafında toplanalım, ben de bir şey kopartayım. Türk siyasi yapısı tamamen buna döndü. Devletin verdiği imkanlar, imtiyazlar.
0: Tabii.
1: Bu imtiyazları kötüye kullananların cezalandırılmaması, çoğunun ortaya dahi çıkmaması, bu şekilde zengin olan siyasetçiler, bakın Aydın'daki Büyükşehir Belediyesi'nden başlayın, CHP'li, AK Partili bütün belediyelerde var bu tür insanlar. Siyasette var, afişe olmuşlar, milletvekilliği yapmışlar, bakanlık yapmışlar. Bakıyorsun, Sağlık Bakanı'nın hastanesi var, Milli Eğitim Bakanı'nın okulları var. Ya diyorum ben bir aptalmışım. Ben belediye başkanı oldum, küçücük bir şehrin belediye başkanına seçildim diye. O şehirdeki inşaatçılar, kooperatifçiler bana gelir, müşteri olur diye gittim. İnşaat malzemesi satan mağazamı kapattım. Fabrikamı kapattım. Yani hem ticaret hem siyaset bir arada olmaz. Bir evet. Bakan çıkıyor, kendi şirketine, kendi bakanlığına ihale veriyor. Yani bu iktidarı eleştirmek için söylemiyorum. Türk siyasi yapısının genelinde çok büyük bir hastalık.
0: Şey vardır ya, deniz domuz hikayesi var. Devletin malı deniz, yemeyen domuz söylemi.
1: Yani bu, aynen öyle. O hale gelmiş durumda ve bunu biz bir nevi aklıyoruz, bir nevi sıradanlaştırıyoruz. Mübah görür hale geldik. Bu tartışmalarda taraf olmayı tercih ediyoruz. Şimdi taraf iki taneydi, iktidarla ana muhalefetti. Şimdi taraf oldu üç. Bir de işte Kılıçdaroğlu ile Özgür Özelciler çıktı birbirine düşman, hakaretler bilmem neler. Şimdi bütün bunları söylediğin zaman hepsi birden sana düşman oluyor. AK Partili beni CHP'li olarak görmeye başlıyor, CHP'li beni AK Partili görmeye başlıyor. Çünkü onun söylemini söylemediğim için, onun yaptığı düşmanlığı, karşı tarafa o nefret kusmayı dile getirmediğim için. Yani böyle bir yapının içinde bu ülke iyi yürüyor ya. Bütün bu sorunlarına rağmen tarım çökmüş. Bakın turizmden gelen haberler bayram öncesi çok kötü. Avrupalı gelmiyor, turist gelmiyor. En son Ruslar, Ukraynalılar, onlar terk etmişler Türk turizmini, öyle gelen veriler. Sanayi hakeza aynı şekilde. Pahalılık almış, yapay biçimde büyümüş, gelişmiş. Yani ben tabii ki aşağı yukarı 60 yıldır, bundan 50 sene önce Amerika Birleşik Devletleri'nde çok uzun süre yaşadım. Avrupa'da halen ilişkilerim var. Oradaki fiyatlara bakardım, Türkiye'den her zaman çok pahalı gelirdi. Çünkü paraları değerli derdik. Şimdi bakıyoruz hem paraları değerli, hem Türkiye'den daha ucuz. Şurada Yunanistan'a gidiyorsun, burada yediğin dönerin yarı fiyatına döner yiyorsun. Dörtte bir fiyatına restorandan çıkıyor.
0: Bizim Edirne'ye ayakta Bulgaristan'dan gelen günübirlik alışverişçiler ayakta tutuyor. Edirne ekonomisi çok büyük bir ekonomi. Neden? Çünkü adamların parası değerli, bizimkisi değersiz. Gelip orada çok doğru.
2: Eskiden de, şimdi öyle değil.
0: Hala öyle.
1: Şimdi şöyle tersine dönmeye başladı. Tabii Türkiye'de de ucuz olan bir takım ürünler var. İşte tekstil ürünleri vesaire. Edirne'li gelip herhalde Bulgar gelip Edirne'den et almıyordur.
0: Mutlaka.
1: Döner almıyordur. Yani gıda ürünleri özellikle kontrolsüz biçimde gelişti. Yani bu olayı şöyle bakmak lazım. Türk siyasetinin arınması lazım. Meşhur bir laf çıktı ya, arınsın. Herkes çıkıyor, ahlaksızlardan arındıracağım, şuradan arındıracağım, buradan arındıracağım.
0: Yani bu bir tek partinin sorunu değil.
1: Bir tek partinin sorunu değil. Türk siyasetinin sorunu.
0: Sektörün sorunu yani.
1: Türk siyaseti devletin içine girmiş, yargıya girmiş, kolluk kuvvetlerine kadar girmiş. Bütün bu sorunlar bir yumak haline gelmiş. Evet. Ve bunun sonucunda Türkiye devleti ve vatandaşı büyük sıkıntılara düşmüş. Bütün bu tabloya genelde baktığınız zaman yine de iyi diyoruz. Yani Allah'a şükür yaşıyoruz. Allah'a şükür işte aç değiliz, doyuyoruz falan filan deyip geçiştiriyoruz. Ama Türk halkı bunun çok daha iyisine layık. Türkiye halkı, Türk halkı hakikaten mutluluğu, huzuru, refahı elde edebilecek bütün olanakları var. Jeostratejik olarak var, kaynaklar olarak var, insan kaynakları olarak var. Bunun bir de o meşhur tanımı var. Uluslararası güçler, evet, meselesi. Biraz da ona değinmek istiyorum. Hatırlarsanız Kemal Kılıçdaroğlu bundan aylar önce, belki 1-2 yıl önce bir söz söyledi. Ya bu iş bitmiş, benim de yapacağım bir şey yok dedi. Hatırladınız mı?
0: Evet.
1: Yani bundan ne anlam çıkar? Bu iş nasıl biter? Yani Kemal Kılıçdaroğlu sonuçta işte benimle yaşıt, 78 yaşına gelmiş bir adam, neden korkar? Hiçbir şeyden korkmaz. Yani şöyle bir intiba yarattı. Uluslararası güçler Türkiye hakkında bir takım kararlar veriyor. Türkiye'yi karıştırıyor, Türkiye'nin gelişmesini önlüyor, Türkiye'yi adeta teslim alıyor gibi bir algı da bende uyandı. Umarım bu doğru değildir, ama işin bir de bu yönü var. Yani Türkiye'deki siyaset hakikaten, ben Adnan Menderes döneminden başlayarak Demirel dönemini, işte Tansu Çiller'den tutun Özal dönemini, hepsini yaşadım. Bir kısmında aktif siyaset yaptım. Hiç bu kadar büyük kargaşa, hiç bu kadar büyük kaygı içine girildiğini ben görmemiştim. Bu mutlak butlanla ilgili kimse kusura bakmasın, ben hukukçu değilim, ama bir inceleme yaptım. Mutlak butlan yapılan bir eylemin yok hükmünde sayılması, yapılan bir karar, yapılan bir eylem, bunun sonucunun yok hükmünde sayılması olarak tanımlanıyor. Bu ne zaman uygulanıyor? Bu genellikle yanlış bir işlem sonucu, iptali istenen işlem sonucu, birden fazla olgu varsa onların hepsi için ayrı ayrı dava açmak yerine o işlemi iptal ederek ondan sonra meydana gelen işlemlerin toptan iptali anlamı için hukuk felsefesine, hukuk doktrinine girmiş. Bir tane de örnek buldum. Adam bir ay yurt dışına tatile gidiyor, holdingin patronu vekalet veriyor yönetim kurulundan birisine. Yönetim kurulundaki kişi, vekaleti alan kişi bir karar alıyor. Şirketin bütün mallarını ucuz fiyatlarla kendi yakınlarına devrediyor.
0: Çok iyi.
1: 50'ye yakın tapuyu devrediyor. Adam geliyor bakıyor, şirketin içi boşalmış. Koca koca fabrikalar satılmış. Yani bütün tesisler, fabrikalar, şunlar bunlar. Ne yapsın? Hepsi için ayrı ayrı dava açması gerekiyor. 50 tane ayrı tapu iptal davası açmak yerine o alınan yönetim kurulu kararıyla, onun mutlak butlan iddiasıyla o kararın iptalini istiyor. O karar mutlak butlanla iptal edilirse, o karardan sonra o kararın seçtiği, o tapuları veren kişiler görevi bitmiş oluyor ve bütün tapular mahkeme kararıyla geri iade edilebiliyor. Böyle de bir emsal karar buldu.
2: Yani sözünüzü unutmayın.
0: Yani bir saniye, çok önemli bir şey söyledi. Siz burada şunu mu diyorsunuz Sayın Aksu? Şimdi mahkemenin verdiği mutlak mutlak kararı işte bu karar o genel kurulla yönetime gelmiş kişilerin aldığı tüm kararları bağlar. Dolayısıyla işte onlar neticede bir takım belirleyici unsurlar oldu. İşte mecliste kimlerin grup görev alacağını belirlediler. İşte şehirlerde kimlerin belediye başkan adayı olacağını belirlediler.
1: Oraya geleceğim ben de. Evet. Ben de oraya taşımak istiyorum. Evet.
0: Yani sanki artık o genel kurula sonrası alınmış bütün kararlar da mı şu an yok hükmünde?
1: Aynen. Yani mutlak mutlanın hukuk doktrinine neden girdiğini ben araştırmaya çalıştım. Orada ortaya çıkan gerçek şu: hukukta bir şey dava edeceksin. Öyle bir grup ki hepsi birbirle ilintili, 50 tane tapu devredilmiş, 50 tane dava açmak yerine o tapunun devrini sağlayan kararda bir hata var. O kişi hileyle yapmış onu. O kararı iptal edersen, mutlak butlan kaydıyla iptal edersen, o kararın getirdiği, göreve getirdiği, tapuyu veren kişinin görevi bitmiş oluyor. Tapular da geçersiz oluyor.
0: Çok.
1: Bunu da gerekçeli karara yazmış. Evet. Mutlak butlan alındığı zaman o çoklu olan, iptal edilen nedir diye hakim araştırmak zorunda. Yani ben sadece kurultayı iptal etmiyorum, onun seçtiği kişileri iptal etmiyorum.
0: Evet.
1: Bunun sonuçlarında neleri de iptal ettiğini gerekçeli kararda tek tek dizmek zorunda. Yani çoklu dava açılması gereken yerde tek bir davayla hukukta çözüm üretmek. Mutlak butlanın esas felsefesi
0: şimdi
1: bu.
0: Bir,
1: şimdi gelelim buraya.
0: Bir hukukçu gözüyle şöyle, siz bunu nasıl yorumluyorsunuz?
2: Şimdi yok hükmünde sayılabilmek için bu tür akitleşmelerde ve tasarrufta şekil şartı bir, tarafların ehliyetinin ve yetkisinin olmaması esasına bakılır. Yani mesela misal, evlenme yaşı 18 değil mi?
0: Evet.
2: Taraflardan bir tanesi 17 yaşında ama sahte nüfus cüzdanı getirmiş, nikah kıyılmış. Sonradan fark ediyorlar, diyor senin imza atma yetkin yok. O zaman ne olmuş oldu?
0: Mutlak.
2: Nikah yok sayılacak gibi. Yani bunun gibi tarafların bir tanesinin bu işi yapma ehliyeti yok. Dolayısıyla bu iş yok hükmündedir. Şimdi buradaki konuda, tartışılan konuda, kongrede delegelerin menfaat karşılığı oy vermesi butlan sebebi olur mu olmaz mı? Delege oyunu vermiş.
0: Peki.
2: Hayır, şöyle, delege olmadığı halde oy verseydi o zaman tamam, butlan tartışılırdı. Evet, olabilir. Ama adam imzayı atmış, gitmiş kabinde oyunu kullanmış ama bu oyunu ister gönülden, ister nefretten, ister sevgiden, isterse para karşılığı vermiş. Bu mutlan sebebi olur mu olmaz mı? Tartışılması gereken hukuk kuşağı açısından olay budur. Şimdi eğer bu sebepten mutlak mutlan kararı yok hükmünde sayılıyorsa bu hukuku biraz yaralar. Çünkü adam delege, imzayı da atmış mı? Oy kullanırken atmış. Oyunu vermiş. Bunu hangi sebeple attığını butlan sebebi olamaz.
0: Peki Sayın Savaşlar, Sayın Hüseyin Aksu, velev ki mahkeme bunu butlan dedi, butlan.
2: Tamam.
0: Peki Sayın Hüseyin Aksu'nun dediğine ne diyorsunuz? Diyor ki eğer diyor genel kurul butlansa, genel kurul sonrası o kurulların aldığı bütün kararlarda butlan.
2: Harcamalar, parti harcamaları var ya,
0: evet,
2: şunlar bunlar, hepsi de şimdi yok hükmünde. Şimdi oralarda daha büyük itiraf çıkacak. Mesela harcamalarda sen yetkin yok, partinin parasını harcadın, ver bakalım bu paraya deme imkanı çıkacak şimdi burada.
1: Daha da kötüsü var.
2: Ya, daha
1: yani. Şimdi bu yok hükmünde sayılan kurultayın seçmiş olduğu genel başkan ve parti meclisi karar organlarının tespit ettiği belediye başkan adayları da butlan. Eskiye döndü.
0: Bunlardan belediye, seçilenler
1: belediye başkan adayları, seçim kuruluna verilen adaylarla ilgili kararlar o, yok hükmünde.
2: O tartışılabilir, onu bir şey diyemem de. Ama mali harcamalar
1: yok hükmünde.
2: Mali harcama, şimdi şöyle bir şey.
1: Ya mali, idari, siyasi diye bir şey yok. Bütün kararlar yok hükmünde.
2: Tamam. Şimdi bu şöyle bir şey. Mesela adam sahte diplomayla öğretmenlik yapıyor. Diplomasının sahte olduğu anlaşılıyor. Peki o çocuklara not vermiş, çocuklar da mezun olmuş. Ne olacak şimdi?
1: İşte onu butlan kararı alamazsınız. Bakın, yani butlan kararı,
2: hayır,
1: mutlak butlan kararı ne zaman alınır? Ben onu etüt ettim. Siz diplomanın iptali davası açarsınız, diplomanın iptaline karar alırsınız.
2: Burada,
1: ama mutlak butlan, hayır, demezsiniz. Şöyle bir şey.
2: O kişinin yaptığı eylemler hukuki sayılır mı sayılmaz mı meselesi. Şimdi bunlar şöyle bir şey. Mesela seçime giriyor ya adam, mesela aday gösteriyor ona. Ancak o aday gösterdiği kişi kendisi gidip müracaat ediyor, ben adayım diye şey yapıyor ya. Dolayısıyla o partinin verdiği karar bu işe girer mi girmez mi mesela, değil mi? Adam diyelim ki belediye meclis üyesi olacak. Parti göstermiyor. Listeye veriyor bakın, il başkanına.
1: Siyasi mevzuatta kimse kendi kendine aday
2: olamıyor. Hayır. Şunu söylemek istiyorum. İl başkanına veriyor. İl başkanı gidiyor listeye veriyor, değil mi? Mesela şimdi o il başkanının seçimi genel kurula etkiler ama mahallindekini etkiler mi? Bu da tartışılır. Çünkü neden? Buradaki delege seçmiş.
0: Ha, parti meclisi kararıyla oluyor bu aslında.
1: Parti meclisi
0: parti meclisinden oluyor. Çıkıyor.
2: Hayır, benim onu söylediğim o tam ayrı konu.
0: Evet, şimdi
2: şöyle bir şey. Şimdi bak bir dakika. Şimdi Aydın delegeleri genel kurulda oy kullandı mı? Kullandı. O genel kurulu alakalı bir konu. Şimdi burada da Aydın vilayeti içerisinde delegeler seçilmiş.

0: vermiyor. Partinin en üst organı karar veriyor. O
1: hayır,
0: kurultayda seçilen organ karar veriyor.
1: Bir dakika, şöyle bir şey. Doğru. Genelde kurultay. Ama ilçe seçim kurulu kimin imzasından gidiyor? İl ve ilçe başkanı imzasından gidiyor. Onun için genel idare kurulu imzasından gitmiyor ki.
0: Yok, siyasi partiler kanununa göre
2: parti
0: genel idare kurulu kararını
2: meclisi kararı
0: vekaleten veriyor. Yani uygulamayı ben çok iyi bildiğim
1: için.
0: Tamam,
1: anladım da. O zaman şimdi ilçe başkanı meşru seçilmiş. Genel idare kuruluna bir ilgisi yok ki.
0: Yani ama o seçilen ilçe başkanı da yok hükmünde.
1: Hangi şeyini mi?
0: Yani tabii. Seçilen ilçe başkanı da yok hükmünde. Yani
2: bakın, neyse, o çıkmaz. Bu konu, ben başka bir yere getirmek istiyorum konuyu. Bu konu zaten Türkiye'de çok tartışılıyor. Her yerde çok konuşuluyor. Benim şahsen sizlerin öngörülerine çok güveniyorum, inanıyorum. Şimdi bu olayla beraber ne oldu? Özgür Özel'in siyasi hayatı bitti. CHP'nin yeni genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mu oldu? Yoksa Özgür Özel işte bu yaşananlardan sonra toplumda yani bir kitlenin lideri konumuna mı geldi? Yani Özgür Özel'in durumunu nasıl değerlendiriyorsun Sayın Başkan?
0: Emin'ciğim, ona geleceğim. Bu soruna da cevaplayacağım. Ancak daha önceki bu tartışma biraz ucu açık kaldı. Benim yaptığım incelemelere göre hukuk doktrininde mutlak butlan kararı bir tane hakim kararıyla çözülebilecek konularda yok hükmündedir diye mutlak butlan kararı verilemez. Birden fazla konu olacak. Demin sizin ifade ettiğiniz 17 yaşında çocuk kendisini 18 götürüp evlenmişse evlenmenin iptaline dair bir dava açıyorsun. Evlenme iptal ediliyor, bitti. Çoluk çocuk kurtuluyor. Hakeza tek bir konuda çözümlenebilecek, tek bir konuda çözümlenebilecekse tek bir dava açıyorsun. Bir tane tapuysa bir tapu iptal davası açıyorsun. Bilmem ne açıyorsun ama mutlak butlan deyince yok hükmünde arkasından silsile-i meratiple bir takım icraatları da karara bağlamak için mutlak butlan kullanılıyor. Burada kullanılışında iki temel hata var. Bir tanesi, Yüksek Seçim Kurulu'nun onayladığı hiçbir seçimi mahkemeler iptal edemez. Yüksek Seçim Kurulu...
1: Problem bu zaten.
0: Ha, problem orada. Edemez. Bakın, ben 2002'de seçime girdim. Oylarımı iptal ettiler. 30 bin oyumu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde davayı kazandım. Devlet 50 bin euro tazminat ödedi. Ben de gideyim açayım. Ama benim 2002'de yaptığım Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz 4'e 3 reddedildi. 3 kişi orada muhalefet şerhi koydu. Hüseyin Aksu haklıdır, milletvekilidir diye. Yani oylarımın geçerli olduğuna dair. Ama 4 kişi hayır dedi. Ben onu o zaman mahkemeye götüreyim. Zaman aşımı da yok. Oh ne güzel iş. 20 sene sonra milletvekili olayım. Yani bunun sonu yok. Yüksek Seçim Kurulu'na bu yetki niye verilmiş? Mazbata. Mazbata kavramı niye getirilmiş hukuk sisteminde? Yüksek Seçim Kurulu'ndan o belgeyi aldın mı artık onu kimse iptal edemez. İtirazın varsa, kurultayda rüşvet verildi, şöyle yapıldı, böyle yapıldı, iradeyle oynandı diyorsa Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz süresi var. O süre içinde gidip itiraz edeceksin. Evet. Kararı oradan çıkarttıracaksın, iptal kararını.
2: Evet.
0: Aksi halde mazbata, bakın bugün benim ifadem değil, emekli bir Yargıtay üyesinin bugün televizyonda izlediğim ifadesi şu. Diyor ki Özgür Özel şu anda genel başkandır diyor. Çünkü mazbata iptal olmadı diyor. Doğru.
1: Doğru.
0: Mazbata elindeyse diyor genel başkan odur diyor. E peki öbürü nedir? Öbürü tedbiren mahkeme kararıyla getirilmiş kişidir. Bir adeta bir kayyum benzeridir diyor.
2: Evet.
0: Onun ifadesi, benim ifadem değil. Yani yanlış verilen bir karar hukukta bir kargaşa yaratabilir, yaratıyor da. Burada da muazzam bir kargaşa yaratıldı. Bütün Türkiye buna odaklandı. Benim dediğim gibi mevzuata iyi bakarsanız mutlak butlan eğer kongreyle ilgili alınmışsa, kurultayla ilgili alınmışsa, o kurultayda seçilen heyetin ve de genel başkanın aldığı bütün kararlar yok hükmündedir. Buna belediye başkanlarının aday gösterilme kararları da dahildir. Belediye başkanlarının başkanlıkları da yok hükmündedir.
2: Evet.
0: Belediye başkanının kıydığı nikahlar da yok hükmündedir. Bakın, o nikahlar sonucu ortaya çıkan çocukların soyadına kadar tartışmayı açabilirsiniz. İşte bunun sonucu bir kaostur.
1: Şimdi zaten adı üzerine yani kesin hukuken yok sayılan bir konudan sonra arkası onun domine etkisiyle gider. Onda bir tartışma, evet, söz konusu değil.

0: Fakat zannederim yargı işte iyi niyet şeyini arayarak da altta yapılan işlerin çoğunu iptal etmeyebilir. Bu haberim yok mesela. Biliyorsunuz ayıplı malı ikinci, üçüncü sefer alan gayrimenkullerde de tapu iptaline gitmiyorlar. Yani böyle benim haberim yoktu diyor, benden öncekinde diyor. Yani hukuk böyle bir takım çıkış yolları bulur ama esas konu Yüksek Seçim Kurulu ile mahkemenin arasında çözülmesi gereken bu konunun ortada bırakılmasıdır. Tabii. Yani bu biraz önce anlattığım örnekteki gibi, bu bebeğin anası kim? Bu işin yetki sahibi kim? Bu partinin esas şu anda bunu, kararını vermemekle Türkiye'yi meşgul ediyorlar. Ha şimdi bana sorarsan şahsi kanaatim, yani bireysel kanaatim, Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları hiçbir şekilde itiraz edilemiyor. Yani kesin mahkemeye gidemiyor. Dolayısıyla böyle bir karar verip de mazbatası vermiş, süreleri geçmiş, bunun bir iptali, bu yani seçimin sonucunun iptali bence hukuka uygun değildir.
1: Değil. Evet.
0: Bu kesin, evet. Çünkü kesin. Peki, kanunun kendisinde
2: peki, var. Peki Sayın Savaşlar, Özgür Özel'in durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz şu an? Özgür Özel'in siyasi yaşamı sizce bugün bitti mi?
0: Ben yoksa biraz ironiyle anlatayım mı bunu? Evet. Türkiye'de başbakan olmak için bir hapishaneye girmek, çıkmak gerekiyor ya.
2: Mağdur olmak lazım.
0: Mağdur olmak. Özgür Özel'e de bunu hazırlıyorlar. Başka ne diyeyim ben size?
2: Evet. Siz ne düşünüyorsunuz Sayın Aksu konuya ilişkin?
1: Valla ben bu konuda hiç fikir beyan etmek istemiyorum. Neden? Kaçmak için değil. Hakikaten spekülatif olarak neyin ne olduğunu, kimin ne yaptığını, hangi amaçla yaptığını Türkiye'de artık tespit etmek, buradan bir öngörü çıkarmak gerçekten çok zor. Neyin kimin işine yarayacağını, bundan sonraki gelişen olaylarda nereye gideceğini filan tespit etmek çok zor. Benim bildiğim bir tek şey var. Türk siyaseti çürümüştür. Türk siyaseti kokmuştur. Bunun içinde 186 tane şu anda kurulu parti var. Bunlardan 38 tanesi seçime girmeye hak kazanmış, yani teşkilatlanmış partiler. Evet. Bunların hepsi dahil kardeşim. Hemen hemen hepsiyle de ben irtibat kurdum. Ne için kurdum? Bana şunu verin, bunu verin için kurmadım. Öneri götürdüm ya. Tarım reformu götürdüm, enerji reformu götürdüm, ulaşım reformu götürdüm. Bir tane parti çıkıp da Hüseyin Aksu bana böyle bir şey getirmedi diyemez. Buna iktidar partisi de dahil, Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet de dahil, İyi Parti de dahil, Memleket Partisi de dahil, o da dahil, bu da dahil. Hepsine ulaştım ya. Benim eleştirim burada. Yani Türk siyasi yapısı bütünüyle o çıkmış, bu çıkmış, bu hapse girmiş, kahraman olmuş, başa geçmiş, geçmemiş, yaparmış, yapmazmış. Hiçbiri bir şey yapamıyor ya.
2: Evet.
1: Şu hale bakın. Biz burada senelerce çalışıyoruz. Modeller geliştiriyoruz. Ki bunlar böyle bir akademisyenin hazırladığı teorik modeller değil. Ben akademisyenim ama böyle bilime gömülmüş teorik şeyler üreten insan değilim. Pratiği de biliyorum. Onunla yoğruldum geldim. Toprak reformu nasıl olur, tarım reformu nasıl olur, Türkiye'nin enerji politikaları nedir? Bunları zaman zaman anlatıyorum bu programlarda.
2: Evet.
1: Türkiye'nin bugün 500 gigawatt elektrik üretmesi mümkün 5 yıl içinde ya. Türkiye hala 100 gigawattta. Bunun için enerji açığımız var.
2: Evet.
1: Bu enerji açığından dolayı ekonomimiz bir türlü belini evet. doğrultamıyor filan.
2: Sayın Başkan, tabii bunlar sürekli konuştuğumuz konular, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumlar. Fakat bugün spesifik bir konu var. Özgür Özel'in durumu var. Bana göre Özgür Özel, benim yorumum, halkla frekansı tutan bir siyasetçi. Şöyle, bizim sektörden örnek vereyim. Biz bu televizyonun ekranına TRT spikeri kalitesinde spiker koyuyoruz, kimse izlemiyor. Ama vatandaşın içinden, halkın içinden birini getiriyorsun, koyuyorsun abi, yıkılıyor ortalık, millet tabii. izliyor. Yani insanlar kendisi gibi olanı, kendinden olanı seviyor. Şimdi Özgür Özel'in işte cenazede mezarın içine girmesi, ne bileyim işte WhatsApp'tan duygusal mesajlar, öfkesini, tepkisini belirtmesi falan, bunlar zaten vatandaşın kendisinin yaptığı eylemler. Vatandaş gibi, halk gibi diyor ki vatandaş, bu bizden biri algısı yaratıyor. Şimdi otomotiv sektöründe birçok firma satış personeline takım elbise giydirmiyor. Neden? Çünkü müşteri o zaman almıyor. Yani şey geliyor, mesafeli oluyor. Diyor ki güzel giyinin ama vatandaş gibi giyinin. Hani çok da abartmayın. Hani etek boyunu
1: doğru.
2: Dikkat edin. Ne bileyim şort mort giymeyin ama yine böyle vatandaş gibi sade giyinin. Diyor ki o zaman satışların arttığını fark ediyorlar. Yani halk kendinden olanı seviyor. Halk kendinden olanı seçiyor. Son dönemde iletişim araçlarının genişlemesiyle de bu biraz daha böyle kontrol edilemez bir duruma geldi. Sanki Özgür Özel'in böyle bir tılsımı, böyle bir şeytan tüyü var gibime geliyor bana. Yani halkla bağı var. Galiba ben Türk siyasetinin bugünlerde yeni bir lider doğurduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de siyasi parti çok. Siyasi partilerin genel başkanları var ama lider vasfı taşıyan, lider özelliği taşıyan çok fazla yok. Türkiye'nin bugüne kadar gelmiş geçmiş en önemli siyasi liderlerinden bir tanesi Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı. İşte bakıyorsun Muhsin Yazıcıoğlu var mesela. Alparslan Türkeş var. Necmettin Erbakan var. Süleyman Demirel var. Bunlar için siyasi lider. Mesela Turgut Özal için siyasi lider diyemiyoruz yani. O bir genel başkan gibi duruyor. Benim böyle baktığımda, siyaset tarihini okuduğumda.
1: Teknisyen.
2: Ha, teknisyen gibi diyor. Ama Demirel bir siyasi lider. İşte Erbakan bir siyasi lider. Yani Sayın Bülent Ecevit için de çok lider oturmuyor. Kılıçdaroğlu için hiç oturmuyor. Ama galiba Cumhuriyet Halk Partisi, yani CHP'ye gönül veren, CHP'ye oy veren ya da CHP'nin ya da Türkiye'de mevcut siyasi yapının karşısında duranların arkasından gidebileceği, peşine düşebileceği bir lider doğdu gibime geliyor. Bilmiyorum sizden nasıl yorumlarsınız?
0: Sen selfie çektirdikten sonra epey bir kanaat sahibi
2: yok,
0: olmuşsun.
2: Yok, selfie çektirmeden önce de böyle düşünüyordum. Yani ben
0: neyse, ben işi,
2: ben bütün siyasi partiler,
1: ben değerlendiriyorum.
2: Benim görevim şakası. Gereği siyasetçilerle zaman zaman yolun kesişiyor. Bak, üç gün sonra da Sayın Yavuz Ağralioğlu'yla da beraberdim. Ben onda da mesela lider kumaşı görüyorum. Yani,
0: şimdi bak ben size söyleyeyim. Şimdi lider özellikleri her topluma göre değişiyor. Tamam mı? Mesela Kur'an-ı Kerim'de lider tarifi vardır. Bizim toplumumuzda farklıdır. Amerika'da farklıdır. Bilmem İsveç'te farklıdır. Şimdi liderle genel başkanı karıştırmamak lazım.
2: Evet.
0: Yani CEO ile patronu karıştırmamak gibi, genel müdürle patronu karıştırmamak gibi, liderle genel başkanı karıştırmamak gibi lazım.
2: Evet.
0: Benim kanaatim, yani oturmuş konuştuğumuz yok. Televizyon programlarında bir derin felsefik, doktriner bir düşüncesini duymadım. Yani altı ok konusunda bir konuşmasını anlamadan, milliyetçilik nasıl, halkçılık ne diyor, günümüzdeki adaptasyonu, yani 1924'teki, 26'daki altı ok anlayışıyla 2026'daki altı ok anlayışını nasıl bir bunu sentezliyor, nasıl algılıyor, nasıl yorumlayacak? Yani partinin felsefesi konusunda ağzından bir cümle koymadık. Televizyondaki çıkma konuşmalarında şu şunu yaptı, bu bunu yaptı, şu şunu yaptı, bu bunu yaptı. Sistematik, sistemle evet. ilgili bir şey duymadım ağzından. Hı. O nedenle ben o bakımdan ona daha şu anda stajyer genel başkan diyorum yani.
2: Stajyer genel başkan. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın
1: Vallahi, Aksin? Ben senin söylediklerine kısmen katılıyorum. Türk halkı hep böyle mağduriyetler üzerine liderler üretmiştir. İşte beraber ıslandık biz bu yollarda meselesini Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı kullandı yıllardır.
2: Evet.
1: Dün de Özgür Özel yollarda ıslandı. Yani bunları halkın tabii algılayış biçimini doğru tespit etmek lazım. Bunlar artı değer, artı puan yaratabilir. Ama halkın bir özelliğini de ayırt etmek lazım. Güçlünün yanında olmak.
2: Evet, halk güçlünün yanında oluyor.
1: Güçlünün yanında olmak özelliği. Bunlar halkın temel özelliklerinden ikisi.
2: Evet.
1: Bir tanesi zayıfa temayül eder, mağduru korur. Bir taraftan da güçlünün yanında olur.
2: Evet.
1: Halkın temel iki özelliği bunlar. Ha, bu iki özellik bana göre siyasetçide aranması gereken özellik değil. Ben farklı bakıyorum. Abimin söylediği gibi çıkacak, konuşacak, nasıl çözeceğini anlatacak, ülkenin sorunlarını nasıl çözeceğini anlatacak. Şimdi Atatürk'ün partisiyiz diyorlar. Atatürk'ü çıkın bir yorumlayın ya. Dini bir yorumlayın. Dinle Atatürk'ün nasıl birleştiğini bir görün.
2: Evet.
1: Yani Kur'an'ı bırakıp Emevi dini haline getirmişler. Peygamber Efendimiz'in hadisi şeriflerini 500'den 5 milyona tırmandırmışlar halkı sömürmek için. Bu hale getirilmiş dini korumak için Atatürk bir takım ilkeler getirmiş. Kur'an-ı Kerim'in öne çıkardığı aklı kullanın demiş.
2: Evet.
1: büyük bir paralellik var. Aklı kullanın demiş. Kimse akıldan bahsetmiyor. Kimse akla hürmet etmiyor. Kimse evet. akıl üretmeye kalkmıyor. Ben hapse gireyim meşhur olayım. Ben ıslanayım meşhur olayım. Ben despotluk yapayım, tepesine çökeyim. Millet güçlüyü sever, liderlik yapayım.
2: Ama şöyle,
1: Türkiye bunun peşinde.
2: Şimdi Özgür Özel durup dururken de ıslanmadı yani. Şimdi baktığınızda bir şartlar...
1: Hayır biliyorum işte. Biliyorum. Kimseyi eleştirmek için söylemiyorum.
2: Genel merkezden çıktığı saatlerde yağmur yağması... Hani,
1: evet.
2: Şimdi Özgür Özel'in kendi planladığı, tasarladığı bir şey değildi diye düşünüyorum.
0: Emin ne var biliyor musun? Bak. Şimdi sen dedin ya hani nasıl lider profili.
2: Evet.
0: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin doktrin yapısında 6 ok var mı?
2: Evet.
0: Bunlardan bir tanesi de halkçılık mı?
2: Evet.
0: 2026'da belediyeler ve partinin genel bu doktrin halkçılık anlayışı nedir? Bunu bir bakalım. Yani kalkıp da halk market açmak halkçılık demek mi?
2: Tabii.
0: Veyahut da 1 liraya çay satıyorum diye halkçılık demek mi bu?
2: Değil.
0: Şimdi değil. Şimdi bu partinin halkçılık anlayışı veyahut da bugün günümüzün en önemli emlak vergilerini enflasyon oranında arttırmak yerine %300, %200 zam yapmak belediyelerin bu halkçılık mı bu?
2: Yok canım süper.
0: Parti olarak bunu
2: abi, bir tarafta sen bedava çorba dağıtırken öbür tarafta suya 50 kat zam yapıyorsan
0: evet.
2: Bu şey değil yani.
0: Yani şimdi
2: Türkiye'de en temiz ticaret çay kahve satmaktır diyorlar. Çünkü içine su giren her şey çok para kazandırır diyorlar ama Aydın hariç diyor. Çünkü Aydın'da su da pahalı yani.
0: dün telefonda konuştuğum yani CHP'de üst yöneticilik yapmış olan benim sınıf arkadaşım sosyal demokrat CHP'li anlattı. Benim dedi Şişli'de dedi bürom var Beşiktaş'ta evim var dedi. Benim evime dedi bu sene dedi 36 bin lirada emlak vergisi koymuşlar dedi. Geçen sene 22 bin ödedik 36 bin yani %300 %400. Ya belediye itiraz ettik dava açtık davayı kazandım dedi. Ya bu fahiş fiyat bir ben değil dedi bütün apartman öyle dedi. Belediyenin valla icra-i kol para alabilirsen al demiş. 300 milyon borcumuz var zaten. Biz iş şeyleri efendim aylıkları falan zor ödüyoruz. Gayrimenkulümüz de yok. Üzerine haciz koyacaksınız. Bakın İstanbul büyük gibi Beşiktaş gibi bir belediyenin gayrimenkulü yok. Üzerine kayıtlı.
2: Abi
0: bu belediye aşağı yukarı 30 senedir 40 senedir bu partinin elinde. Sen nasıl bir partisin ki bu belediyeye gel bakalım buraya. Sen ne yapıyorsun? Halkçılıktan sonunda ne oldu? Geçen belediye başkanını kalktılar görevden aldılar yolsuzluk diye. Yerine birini getiriyor o da hapse girdi. Şimdi sen bana halkçılık, Cumhuriyet Atatürk'ün partisi. Tamam güzel babamızın partisi eve gel diyorsun. Eve dönüş yap diyorsun. Sen o zaman şu milliyetçilik neymiş? Halkçılık neymiş? Halkçılığın uygulaması neymiş? Bir gösterin de ben de inanayım. Bu mu sizin halkçılık anlayışınız belediyelerde ya?
2: Evet.
0: Düşünün İstanbul'un en merkezi Beşiktaş Belediyesi'nin üzerinde gayrimenkul yok. Neden? Hepsi hacizden gitmiş. İkincisi 300 milyona yakın borcu varmış avukat dedi. Dedi icraya koyacaktım. Ben evet. para
2: şimdi,
0: alacağım
2: neyse,
0: dedi.
2: Beşiktaş
0: yani söylemek istediğim konu şu.
2: Beşiktaş Belediyesi'nin durumu gibi Türkiye'nin
0: hayır.
2: bütün belediyelerin durumu benzer.
0: Şimdi onu söylüyorum.
2: Ben de bugün Aydın'da bir ilçe belediye başkanıyla konuştum. Bir bizim ekibe gelen bir parkla ilgili görüntü var. Dedim burası sizin sorumluluğunuz mu? Büyükşehir mi? Bizim sorumluluğumuz. Dedim niye böyle? İşte dedi elemanımız azaldı bilmem ne falan filan söyledi. Şimdi hani bakıyorsunuz Aydın'ın ilçelerine. Hangi ilçesine giderseniz gidin. Abi şu an her yere ot basmış.
0: Şimdi
2: durumda.
0: Bak bunun için anlattım biliyor
2: hani
0: musun?
2: Hani bırakın abi bu şeyi otları temizleyemiyorlar. İşte haşereyle mücadele tartışma konusu. Hep burada konuşuyoruz. Tabii gündem bu konuları ayrıca tartışalım ama abi.
0: Şimdi konuyu bağlayayım ki o evet. havada kalmasın. Şimdi siyasi partilerin anayasa olarak tarif edildi. Siyasi iktidar ele geçirmek üzere kurulan anayasanın yani düzenin vazgeçilmez unsurlardır diyor. Sen yerelde iktidar olmuşsun değil mi?
2: Evet.
0: Sen kardeşim bu iktidarı nasıl yürütüldüğünü, nasıl yaptığını genel merkez olarak da milletvekili genel idare kurulu takip edip peki, yönlendirmeyecek misin?
2: Sayın Savaşlar.
0: Bırakmışlar.
2: Sayın Savaşlar.
0: Belediye başkanı ne diyor? Ben öyle yetkiliyim ki diyor. Para basmaya ve adam asma hariç her şeyi yaparım diyor.
2: Peki,
0: bu zihniyet
2: peki,
0: var.
2: Peki bir şey soracağım. Şimdi Sayın Aksu diyor ki işte mutlak karar, siz de diyorsunuz ki mutlak şartlar oluşmadığını söylediniz az önce. Peki bir şey söyleyeceğim. Eğer şartlar oluşmamışsa ya, bu mahkeme heyeti hangi motivasyonla böyle bir karar almıştır?
0: Onu bilemeyiz.
2: Ve Yargıtay'ın tavrı ne olur?
0: Bilemeyiz. O Yargıtay'a gidecek işte. Bakacaklar ya, bunu bilmiyorum.
2: Siz ne düşünüyorsunuz? Yani hangi bakın, motivasyonla?
1: Ben taraf değilim. Ben hepsine karşıyım.
2: Evet.
1: Yani hepsi de bana karşı. bu da açık. Taraf değilim. Herhangi bir tarafı eleştirip öbür tarafa prim yaptırmaksa istemem. Evet. Anlatabildim mi? Yalnız şunun altını çizeyim. Belediyecilik denen sistem partiden bağımsız işler. Hiçbir zaman bir genel merkez...
2: Tabii belediye başkanlar rozetini çıkarır, evet, oturur makama.
1: Ya o işin şey kısmı, rozetini çıkarır der, bilmem ne der. Belediyecilik hakikaten...
0: Ama belediye meclisinin grup başkanı, ilçe başkanı,
1: hiç
0: il başkanı.
1: Var. Belediye meclisinde hiçbir rolü yoktur.
0: Ha işte.
1: Hiçbir rolü yoktur. O... Bakın ben hiç şahit olmadım. Belediye meclisinin grup başkanı, ilçe başkanıdır, il başkanıdır, şudur budur. Kimse takmaz. Belediye meclisinde belediye başkanı takmaz. Neden? Güç belediye başkanı iki dudağın arasına verilmiştir.
2: Evet.
1: Adam basmak, para basmak hariç dışında her şeyi ve kural getirilmemiştir şehir yönetimlerine. Hele son çıkartılan, evet, yasalarla büyük şehirler dükalık haline getirilmiş. İlçe belediyeleri de parklara, bahçelere dahi bakamayacak, çöpü dahi süpüremeyecek hale getirilmiştir. Yani sistem hakikaten yanlışa itilmiştir. Bunda nedenleri o kanunları yapanlardır, onu da söyleyeyim. Ama belediyecilik hiçbir zaman bir siyasi partiyle başarısını endeksleyemezsiniz. Evet. Buna, evet, bakmayın.
2: Evet.
1: AK Partili belediyecilik derler, ben hiç görmedim. AK Partili belediyecilik diye bir şey yoktur. CHP'li belediyecilik bir şey yoktur. Her ama, belediye
2: ama
1: başkanı...
2: Ama Yılmaz Büyükerşen belediye başkanlığı var. İşte Recep Tayyip yani, Erdoğan'ın yaptığı belediyecilik var. Belediye, ya da diyeyim işte... Bakıyorsunuz Konya'da bir tane efsane bir belediye başkanı var. Adam yapmış.
1: Nalçacı.
2: Evet. Yapmışlar zamanında.
1: Şimdi Türkiye'de operasyonel belediye başkanları vardır. İşte Asfalt Osman vardır. Nalçacı operasyonu vardır. Belli kişiler birikir, birikir, birikir, birikir. Benim yaptığım gibi gelir bir başkan, bütün şehri şöyle bir operasyona tabi tutar, bir toparlanır, moparlar. Ondan sonra gelenler yine onu yıkmaya başlarlar filan. Belediyecilik farklı bir yapı ve yanlış bir yapı. Belediyecilikte kural getirilmediği için inanılmaz yetkiler var. Dolayısıyla belediye başkanlarının hatalarını hiçbir zaman partiye mal etmem.
2: Evet.
1: Partinin de belediye başkanlarının bütününü kontrol edebilecek bir strateji geliştiremeyeceğini de bilirim. Bu kanunlarla bu mümkün değil.
2: Evet. Yok, toplantılar sizin yapılır. Sizin hep söylediğiniz bir şey var. Bu kadar yetki verirseniz suçlayacak gerekçe de bulursunuz diyorsunuz belediye başkanlarına.
1: Elbette. Yani dolayısıyla Türkiye'deki devlet yapısı, yerel yönetim yapısı, hele ki son başkanlık sistemi iyice karman çorman hale getirildi. Türkiye'nin yararına olmayan bir yapıya büründü. Bunun sonucu da siyaset bütünüyle, bütün partileriyle birlikte koktu, çürüdü. Bunun sonucunu biz burada tartışıyoruz. Özgür Özel'miş, oymuş, buymuş, bilmem keymiş meselesi değil. Olayın bütününde arıza var. Bütün bu, böyle bakmak lazım.
0: Biz zaten
1: bu kaostan nereye gidilir? Onu ben bilemem ama söylüyorum. Çok güzel çözümler var kardeşim. Dönün gelin oturalım, bunları konuşalım.
2: Evet. Biz, şimdi
0: bu sistem konusunda biz başkanımızın söylediği gibi diğer programlarda da söyledik. Burada bir tartışmaya gerek yok. Bu sistemle bu iş bu kadar olur.
2: Evet.
0: Bu adliyelerden de çıkmaz bu belediyeciler böyle giderse.
2: Evet. Evet. Şimdi başka bir yerel gelişme oldu bugün. Bugün programı bir bölümde bitireceğiz. Hem sayıca eksiz hem de başka şey var. Biraz bu konuyu da konuşmak istiyorum. Aydın siyasetinde önemli bir gelişme oldu. AK Parti MKK üyesi Mehmet Umut Tuncer siyaseti bıraktığını bugün sosyal medya hesabından açıkladı. Gördünüz mü bilmiyorum. Şimdi Umut Tuncer'in o açıklamasını bizim arkadaşlarımız bir ekrana getirsinler. Bir dinleyelim. Umut Tuncer ne demiş? Bu konuya ilişkinde neler söylersiniz merak ediyorum. Hazırsa eğer arkadaşlarım.
3: Hayatımın bundan sonraki dönemine dair önemli değerlendirme yaparak bir süredir üzerinde düşündüğüm bir kararı netleştirmiş bulunuyorum. Yaklaşık 3 yıl siyaset yaptığım sürede sorumluluk bilinciyle fedakarlıklar yaptım. İnandığım değerler doğrultusunda milletimize ve ülkemize faydalı olabilmek adına büyük bir gayretle çalıştım. İnsanın bazen kendi iç sesini dinleyip hayat önceliklerini yeniden değerlendirmesi gerektiğine inanıyorum. Siyasetin getirdiği yoğun stresin hayatımda önem verdiğim bazı alanlardan uzaklaşmama neden olduğunu görüyorum. Özellikle ve öncelikle aileme, akademik çalışmalarıma, bilimsel üretime ve kişisel gelişimime neredeyse hiç zaman ayıramamak ruhuma iyi gelmiyor. Ülkeme hizmet etmenin yalnızca siyasetle sınırlı olmadığına, bilgi üretmenin, yetişen gençlere katkı sunmanın ve bilimsel çalışmalara emek vermenin de en yeterince kıymetli olduğuna inanıyorum. Bu düşünceler doğrultusunda hayat yolculuğuma aktif siyaset içerisinde değil, bilim, akademi ve eğitim alanında devam etme kararı aldım. Bu nedenle yürütmekte olduğum siyasi görevlerimden affımı genel merkezimize arz etmiş bulunuyorum. Bugüne kadar bana güven duyan, destek veren ve birlikte çalışma fırsatı bulduğum başta saygıdeğer Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm parti büyüklerimize, yol arkadaşlarımıza ve gönül bağı kurduğumuz kıymetli vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Hayatın her döneminde olduğu gibi bundan sonraki süreçte de ülkemize ve milletimize üretmeye, çalışmaya ve katkı sunmaya devam edeceğim.
2: Evet. Evet Sayın Aksu, nasıl değerlendiriyorsunuz Umut Tuncel'in siyaseti bırakma kararını?
1: Bunun tek bir açıklaması var bana göre. Siyasette aklın yeri yok. Hep söylerim. Siyaset akıl istemiyor, bilim istemiyor. Siyaset nezaket istemiyor. Siyaset kavga istiyor, itaat istiyor. Yani siyasetin istedikleri belli. Siyasetin istemedikleri de belli. Tabii değerli kardeşim, ben çok seviyorum, çok severim. Burada sizin vesilenizle defalarca görüştük, ettik. Bence çok doğru bir karar almış. Ve bu onun hakikaten aklı temsil ettiğini, siyasetin aklı, sükuneti, üretimi kabul etmediğinin bir göstergesidir. Siyasetin içine girmiş olduğu kavgayı, gürültüyü, tutarsızlıkları, özellikle tutarsızlık derken Özlem Çerçioğlu'nun 23 sene AK Partililere küfür ettirerek yaptığı siyasetten sonra şimdi AK Parti'ye geçmesini tutarsızlık olarak görüyorum. İşte o tutarsızlıkları hazmedemediği için, aklı temsil ettiği için siyaseti bıraktığını düşünüyorum. Buradan alkışlıyorum. Başka bir şey diyemiyorum. Evet. Ama keşke böyle olmasa da Umut Tuncer gibi insanlar çoğalsa. Yani şimdi burada Özlem Çerçioğlu'ndan hiç bahsetmedik bu programda, demesin Özlem kardeşim. Onun yaptığı gibi sadece algı operasyonlarıyla vesaireyle şunla bunla siyaset yapmayıp da hakikaten sadece hizmete yönelik siyaset yapabilse, Umut Tuncer gibi arkadaşlar siyasette çoğalsalar, bizim siyasete önerdiğimiz projeleri, önerileri, modelleri bütün siyasetçiler bu çoğunlukla uygulamaya kalksa çok daha iyi olur. Ama yaşatmıyorlar. Aklı yaşatmıyorlar. Özeti bu.
2: Evet.
1: Bıkmış yani siyasetin içinde gördüğü çirkinlikleri, tutarsızlıkları, istikrarsızlıkları hepsini göre göre burasına gelmiş. Demiş ki ben ne yapıyorum ya? Satır aralarından ben bunu okuyorum. Ne yapıyorum ya, demiş ya. Ben sonuçta bir akademisyenim. Evet. Bilimi temsil ediyorum. Profesör oldum. Ne işim var bu işin içinde, demiş. Affını istemiş. Helal olsun.
2: Evet, siz Sayın Savaşlar,
0: hakkında hayırlısı olsun. Politika düşe kalka gider. Böyle uygun görmüş. Demek ki akademik şeyine dönecek çalışmasına. Evet. Hakkında hayırlısı olsun.
2: Evet. Ben Umut Hoca'yla görüştüm. Hocam nedir durum, dedim. Vallahi dedi, açıklamamın dışında gerçekten bir şey yok, dedi. Sadece iyi hissetmiyorum. Böyle hissediyorum. Böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Minvalinde konuştu. Umut Hoca'yı ben de çok sever, sayarım. Benim yüksek lisansta tez danışmanımdı. Akademik olarak yetkinliğini ve yeterliliğini birebir şahit oldum. Benim de bireysel gelişimimde, kişisel gelişimde çok büyük katkıları oldu. Onunla beraber tez yazmak, onunla beraber yüksek lisans yapmak benim için çok büyük bir onurdu. Kişisel olarak ona ayrı bir sevgim, ayrı bir saygım, ayrı bir sempatim var. Fakat siyasetçi olarak çok faydalı olabileceğine inanıyordum. Süreçleri de çok iyi yönetiyordu. Bayağı çok da iyi gidiyordu. Hani sevilmişti. Neden böyle bir karar aldı? Gerçekten açıklamalarından mı ibaret, yoksa başka bir şey mi oldu, başka bir şey mi yaşandı bilmiyoruz. Çeşitli tevatürler dönüyor sosyal medyada, sağda solda başka şeyler yazılıyor, çiziliyor. Ama bence Umut Tuncer bu kararıyla hiçbir şey kaybetmedi. Aydın ve ülke siyaseti çok şey kaybetti. Önemli bir değerini kaybetti diye düşünüyorum. İnşallah Umut Hoca yine ikna edilir ve siyasette önümüzdeki dönemlerde şehrimize, ülkemize ya da başka şehirlere hizmet etme fırsatı bulur diye düşünüyorum. Ben geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Son olarak neler söylemek istersiniz? Sayın Savaşlar, sizden alalım son sözlerinizi.
0: Sayın Aydın, programımızda güncel konulara değinmeye çalışıyoruz. Yorumlarımızı yapıyoruz. Tabii. Mümkün olduğu kadar tarafsızlığımızı...
2: Kurban Bayramı da var önümüzdeki
0: şeyde. Mümkün olduğu kadar tarafsız, objektif, bir adı üzerine dengeli konuşmaya çalışıyoruz. Hiç kimsenin amigosu olmadığımız gibi bir tek şeyin amigosuyuz. Cumhuriyet, Atatürk, Türk demokrasisi ve milletimiz. Onun dışında efendim diğer konularda da her zaman objektif olmaya, Hüseyin Başkanımız da aynı olmak üzere. İnşallah izleyenlerimizi birkaç düşüncelerine katkımız olur diye temenni ediyorum. Evet. Yarından sonra tabii bayramı idrak ediyoruz. Kurban Bayramı artık farz diyorlar, vacip diyorlar, evet, gelenek diyorlar, ne derlerse desinler.
2: Siz mutlaka bugün kendi yayınınızda bahsetmişsinizdir.
0: Bahsettim. Evet. Onu... Ne derlerse desinler, bizim hayatımızdaki en önemli bayramdır bence. Evet. Kaynaşma var,
2: yakınlaşma,
0: ekonomik gelişme var, her türlü şey var. O nedenle inşallah buradan doğacak olan fazilet, bereket, sevap ne hasıl olursa olsun milletimizin, devletimizin, insanlarımızın, efendim derman bekleyen hastalarımızın, borç edası için çalışan borçluların, efendim hepsinin de hakkında daha hayırlı, iyi günlere vesile olacak bir efendim Kurban Bayramı'nı idrak ederiz. O bakımdan bütün izleyenlerimizin Kurban Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum.
2: Evet.
0: Hepsine esenlikler diliyorum.
2: Çok teşekkür ederiz. Sayın Aksu, sizin son sözleriniz.
1: Ben de Kurban Bayramı'nın getireceği huzur psikolojisi içinde vatandaşlarımızı bugün ortaya çıkmış olan bu kamplaşma, siyasi taraflılık, siyasi taassupla birbirine karşı düşmanlık duygularından arınmalarını, mensup oldukları veya desteklemekte oldukları partilerin de içindeki hataları görmeye çalışmalarını, bu şekilde dengelenebilir. Böyle bir denge içine oturtmalarını, Kurban Bayramı vesilesiyle bunu yapmalarını diliyorum. Herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Evet. İnşallah bundan sonraki programlarda da bu gelişmeleri görürüz. Türkiye'nin daha iyi noktalara, daha huzurlu noktalara eriştiğini görmek nasip olur.
2: Tabii şehrimizin, ülkemizin, şehrimizi ve ülkemizi sevenlerin kurban edilmediği gerçekten bir bayram olmasını dilerim bundan sonra. Herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun. Şimdiden iyi bayramlar. Hoşça kalın.

Şiddete açılan kapı dendi mi düşünmeye gerek yok. Günlerden cuma, cumartesi, pazar günü geldi mi doğru adres Keşkekçi Hülya. O meşhur keşkek bir de Hülya ablanın ellerinden oldu mu, üstüne bir de bol tereyağı eklendi mi daha iyisi yok diyoruz. Yetişen yiyor, tadı damağınızda iz bırakıyor. Kuyulu'da sizleri lezzete bekliyoruz. İletişim 0537 900

0: Çarlı'nın bereketli topraklarından Bağcılar'a geldik. Bu Bağcılar'ın daha önce ismi Çallı Kebir'miş, sonra Turluk olmuş. Neden sonra Bağcılar olmuş bilmiyorum. Sence neden buranın adı Bağcılar olmuş, Victoria'ya soruyorum.
1: Biz şimdi öğreneceğiz. Gidelim beraber öğrenelim.
0: Hayır, bir şey bağlamışlar mı Victoria?
1: Ne bağlayabiliyor?
0: Bak, Bağcılar.
1: Bir şey bağladılar burası. Üzüm.
0: Biraz
1: bağladılar.
0: Biraz mantık ya. Biraz. Bal.
1: Ha, üzüm bal. Süper, güzel.
0: Evet,
1: güzel.
0: Doğru bildin Volkan abi. Öğreneceğiz.

0: Gizli'yi biz rastgele bulduk. Yolda yürürken kapıyı açık gördük, girdik. Duman da çıkıyordu, evet. Yüksel teyze, pekmez yapıyorsunuz.
1: Dün topladık geldik. Dün bir işçi bulduk. Çiğne diyoruz. Ondan sonra kazanı alıyoruz. Kazan da durulanıyor. Bir daha yer alıyor, durulanıyor. Ondan sonra durulandıktan sonra pekmezimizi ediyoruz. Ben de işte bunu savuracağız. Ondan sonra işte bu kırık işleri yapacaksın.
2: Kaç saat peki oluyor? Uzun mu?
1: Bayağı iki saat bile sürüyor.
2: İki saat sürüyor.
1: Sürüyor. Tıkanında savuruyoruz. İki saat bile sürüyor. İlacı alacaksın, bunu alacaksın.
2: Tabii.
1: Çocuklara birer kaçtık, öksürükünü içirdik mi çok iyi geliyor. Akşamlar.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
4: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. Yıl Mezunlar Buluşması'na davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM reklam.

Erken gördüm hayatı. Yaşamaktan soğudum. Ben bir genç ihtiyarım. Hızlı yaşadım ve yoruldum. Ne ağlar ne gülerim sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı gibiyim. Sen tanrısın Allah'ım. Sen yalnızsın her zaman. Ben de yalnızım tanrım. Ya ben neyim? Ya ben neyim o zaman? Ya ben neyim o zaman?

yollarında.

0: Hay FM reklam. Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
1: Ay FM reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM reklam.

0: IFM Reklam. Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
1: IFM Reklam.

Bakmayın çekilen perdelerin aydınlık oluşuna bu şehirde. Renk renk desenlerine kanmayın. Satlısında kim bilir kaç yüreği bu ayrılıklar boğar. Kim bilir ardına kadar susmuş ömürleri paslanmış ne çok kapı bekler. Hasretin gibi çarpıyorum kapıları. Soluk soluğa atıyorum kendimi sokağa. Taşlarında izmaritlerimi ezdiğim kaldırımlar. Sicim bir yağmur altında. Bir yanıtım yoktu seni soran açelyalara. Bir meyhane bulur beni. Beyaz keten ikillenmiş masalar. Yorulmuş bir rakı alır beni. Kalbime seni soran. O an duracak zannederim bu gevezeyi. Sol kolumda bu aşkın uyuşmuş ağrısı. 35'lik ne ki meyhaneci, 70'lik getir. Tek başına gitmiyor bu zıkkım. Kavunun tadı zehir. Sen yoksun. Boynu bükük saatlerin. Bu akşam dürüyemin güğümleri kalaylı. Gitmiyor be abla, değiştir şu bantı. Bu ne sevgi ah, bu ne ızdırap. Zavallı kalbim ne kadar harap. Ah, ah, çalmıyor artık. Öyle ya, çoktan göç

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Anı. Kuşadası Şubesi Ender Anı.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-38-38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
4: IFM reklam.

0: IFM reklam. Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
1: IFM reklam.

beklerken. Neden acı? Neden ihanet? Neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

aradığım ne varsa bil ki sende bulmuşum. Senden öncesi yoktu, seninle var olmuş. Sende bütün ümitler, sende bütün özlemler. Beni bende arama, ben artık sen olmuşum. Döktüğüm gözyaşı yağmurun olsun. Aşkımın ateşi güneşin olsun. Merhamet istemem, o senin olsun. Yürekten sev beni, seversen eğer. Yıllarca hep sana uzandı elim. Ne sitem, ne isyan etmedi dilim. Aşkınla can versem pişman değilim. Sen de öylese

En hazin şarkıların koynundayım. En karlı dağların yalnızlığında. Sensiz boş bir posta kutusu gibi kalbim. Senden gelmeyen habere, senden esmeyen rüzgara, senden gelmeyen selama ve seni getirmeyen yollara küskünüm. Ah, kaç roman anlatır bu sevdayı, kaç mektup, kaç şiir bilemem. Asırlık hayallerimi demledim ben bu sevdaya. Yeminliyim, sen gülmezsen gülemem. Sen gelmezsen, ecel gelse bile...

0: Ayetem reklam.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

yolları yak da git. Geriye dönersen yine yak diyemem. Dönüşüm olmasın, yolları yak da git. Bu şehir dar gelir, sensiz yaşayamam.

Bak yine kendi ellerimle, kendi kendimi yaptım. İstesem o yılları, istesem o ayları, istesem o günleri bana geri verebilir misin? Veremezsin ki. Seninle geçen bu günlere, bu aylara, bu yıllara lanet

0: FM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinizde ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

şu an beni hissediyor, duyabiliyor musun? Eğer benim seni hissetmediğimi, sevmediğimi düşünüyorsan, inan çok yanılıyorsun.

Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi.

0: Joye FM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: Ay FM reklam.

Geçerim senden vazgeçmem.

çocuk sol mahzun yüzüne, mutlaka terk edip gidecek bir gün. Sevmek çok güzel şey, Allah.